Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülmüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Village. Vione FM de. Vione FM. En iyi ilaç. En iyi ilaç. Vione FM de. Vione FM. Ali Süzen yayında. Vione FM. Vione FM. Vione FM.

Annie Suzanne. Annie Suzanne. Annie Suzanne. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikteyim tekrardan. Bendiniz Ali Süzen, iki saat boyunca burada canlı canlı Viyana FM'de sizlerle birlikte olacağım.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Bowl Kebap Pandorf'ta. Pandorf Outlet'in hemen girişinde Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin tanınmış markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Tüm yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Tekrardan buradayım. Paylaşımlarımızı yaptık, geri döndük. Mesajlarınız yağmur gibi geliyor. Teşekkürler, süpersiniz. Bugün yayın akışımızda yine güzel bir konumuz olacak. Önce günün mesajlarıyla başlayacağız. İsme özel günaydın mesajlarımız var. Tabii ki WhatsApp numaramız +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79 VNFM WhatsApp numarası. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyorum. Pamukeller WhatsApp'a. Sonrasında yol durumuna bakacağız arada. Viyana trafiği ne alemde? Bir bakalım. Sonrasında bugünkü hava durumuna bir bakalım. Hava nasıl? Şöyle hava durumuyla başlayalım. Arkadaşlar bugün en düşük sıcaklık 10 derece olmuş gece saatlerinde. Şu anda 11 derecelik bir sıcaklık var. Gün içerisinde 17 dereceye kadar çıkacak. Yağmurlu bir hava var Viyana'da. Viyana ve çevresinde öğleden sonra yağmur bekleniyor. Bilginiz olsun. Hatta akşam saatlerine kadar yağmur var. Henüz evden çıkmadıysanız hazırlığınızı ona göre yapın. Çanta taşıyorsanız arabanızda bir tane şemsiye bulundurun. Belki başka baharlara. Yürü ya kulum, bana dokunma. İç çekişimden. Bugün top 5 listemizi yapacağız. Bakalım bugün en hızlı mesajları kimler gönderdi? Onlara da bakacağız. Dün çok yoğun bir katılım vardı. Mesajları yetiştirmekte zorlandım açıkçası. Birçoğunuzun mesajını kısaltarak okumak zorunda kalıyorum. Yoksa yetişmiyor arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar kısa mesajlar olsun.

Bugün top 5 listemizin zirvesinde sürpriz bir isim var. Vallahi çok sürpriz. Bana da sürpriz oldu. Aynı zamanda bugün zirvede kadınlar var arkadaşlar. Öyle yok dümendi, yok torpildi, öyle bir şey yok. Ekran görüntüsünü de alayım, sağlam olsun.

0: Pembe Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Muradin Hocam günaydınlar, hayırlı sabahlar, yolun açık olsun. Oyras Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da. A1, A2, B1, B2 Almanca kursları, hem vize hem de pasaport işlemler için. Pasaport. Raşit anlasın diye ekstra söylüyorum. Nihal Hanım günaydınlar. Mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Gazeteci sorar. Dede bir kulağını kessek ne olur? Dede der ki o zaman duymam. İkinci kulağını kessek o zaman görmem. Dede kulakla gözün ne alakası var? Gözlüğüm durmaz o yüzden. Gözlük olmazsa göremiyor tabii ki. Suat günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı bereketli günler olsun abi diyor. Eyvallah Suat, işin gücün rast gelsin. Turgut aleyküm selam. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Güzel günler diliyor herkese. Eyvallah, hayırlı işlerin olsun. Sadık günaydınlar kardeşim. Cümleten günaydın, iyi yayınlar. Eyvallah. Tamer, guten morgen Tamer. Herkese günaydınlar, mutlu günler. Sıradaki eser O Kendini Biliyor'a gelsin. Sesindeyiz, kolay gelsin diyor. Allah Allah, O Kendini Biliyor. Tamer öyle dedi. Vardır bir bildiği. Elektrik akımı falan filan Tamer. Yani. İki, dört, beş tane mesajı ayırdık. Gürcan abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. İyi yayınlar dilerim kardeşim diyor. Eyvallah. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Zaten kahvesiz gelirse Gürcan abiyi kabul etmeyeceğiz yayına. Yani ya kahveyle birlikte ya kahvesiz. Yayın için kahve şart. Bayram günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Yolun açık olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Mahmut Akçagöz. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Mahmut. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Aynur Demircan hoş geldin. Günün güzel olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hakan günaydınlar Hakan'ım. İstanbul Sultan Gazi. Hayırlı işlerin olsun. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Oo, Dündar'ım gelmiş ya. Herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Ali abim diyor. Abin Kurbane. Dur, Dündar dün Murat abi müzik yapmış Dündar'la Yasin için. Onu da dinleteceğim bugün. Şarkısı var ya, hem Dündar hem Yasin ortak paydada buluşmuşlar. Dündar, aslında sen bunu kabul etmemen lazımdı. Aziz Başkan Morgan Ali abi, yayınlar. Bütün dinleyenlere de hayırlı günler dilerim diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Bereketli olsun. Songül Hanım, guten morgen, günaydınlar, güzel bir günün olsun. Ekrem, aleyküm selam, hayırlı sabahlar, musmutlu günler ve haftalar ve yarınlarımız olsun abi diyor. 20. Viyana'da Brandschutz teknik ekibinden Fikret abi ve ben, Ekrem yazıcı, yolculuk ve iş eşliği olarak sürekli sizi dinliyoruz abi diyor. İş arkadaşlarımız selam var, sıradaki parçayı tüm sevenlerimize, sevdiklerimize ve sizlere armağan ediyoruz. Hayırlı işler, herkese de iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Ekrem, hoş geldin kardeşim. Ekrem hatta şöyle yazmış. Bendiniz. Bendiniz Ekrem yazıcı, eyvallah. Başka kim var? Fikret abi yazmışsın. Ekrem sen varsın. Başka arkadaşlar da oluyor herhalde. Herkese sevgiler, selamlar. Güzel bir gününüz olsun. Allah kolaylık versin. Vay vay, Tayfun geldi. Tayfun, iş başı yaptın mı? İşinde misin? Tatil bitti mi? Tatil, vallahi tatil sana çok yakışıyor be Tayfun. Tayfun'un doğum günü vardı herhalde. Sosyal medyada gördüm. Abi nasıl bir doğum günü kutlamasıydı o? Alles Gute zum Geburtstag Tayfun. Günaydın Viyana ailesi. Gününüz güzel, neşeniz bol olsun. Sevgili Ali Süren abim, her zamanki gibi güzel enerjin ve keyifli sunumunla bizlere yine harika bir yayın diliyorum. Eyvallah. Viyana'dan ve radyonuzu dinleyen herkese kocaman sevgiler, selamlar olsun. İyi yayınlar Viyana efendim, iyi yayınlar Ali Süren. Eyvallah Tayfun. Döndün mü, burada mısın? İzinde misin? Günaydın, musmutlu sabahlar. Perihan Hanım geldi, hoş geldi. Günün güzel olsun. Ahmet günaydınlar. Ahmet abi, Hataylı Ahmet abi. Erkencisin bugün, güzel. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar abim diyor. Eyvallah Ahmet, işin gücün rast gelsin. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlar, hoş geldin, iyi yayınlar. Eyvallah Tülay Hanım, 21. Viyana. Günün güzel olsun. Serpil Hanım günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Selam, selam, selam. Cem geldi. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi. Yeni gün hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve güzel haberler getirsin. Yüzümüzden gülümseme, gönlümüzden umut hiç eksik olmasın. Hepimizin keyifli, güzel ve bereketli bir günü olsun. Birinci Viyana'da... Vay... Cem birinci Viyana'da. Abi söylerken bile insanın dili tutuluyor ya. Bir havası var birinci Viyana'nın. Allah kolaylık versin Cem. İşin gücün rast gelsin. Şerife Küçük günaydınlar. Günaydın canlar. Mutlu, huzurlu, sevgi, saygı, bol, bereketli bir günümüz olsun inşallah. İnşallah. Hoş geldin, kolay gelsin. Aysel Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali Bey. İstanbul'dan selamlar. Oo Aysel Hanım. Siz bu saatte kalkar dinler miydiniz?
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar hızlıca bir yol durumuna bakalım. A23 Süt Ostangent'te 22. Viyana'dan 10. Viyana bölgesine doğru yoğunluk var. Geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha bugün yol sakin görünüyor. Yoğunluk an itibariyle nereden başlıyor? Yaklaşık olarak Kagrana Plas Hirstedt'ten otoban ayrımından başlıyor. Ta ki A22 ile birleştiği yere kadar devam ediyor. Sonrasında yol açık görünüyor. A22'de de yoğunluk Kaiser-Mühlen tünelin çıkışından itibaren başlıyor. Yani tahmini bekleme süresi bu bölgeden geçecekler için 15-20 dakika olarak söyleyebilirim. Yoğun ama öyle aşırı bir yoğunluk söz konusu değil. Yine A22 Nordbrücke üzeri her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. Bekleme süresi o bölgede de yaklaşık bir 10-15 dakika civarı. Havaalanı yolu A4 her iki yönde açık. Viyana çevre yolu S1 her iki yönde açık, herhangi bir sıkıntı yok. A2 Viyana istikameti ve Viyana Neustadt istikameti her iki yönde açık. A1 Linz yolu her iki yönde açık. Knoten-Wösendorf biraz yoğun ama yani öyle abartacak bir yoğunluk söz konusu değil. A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse-Gürtel yoğun. Südbahnhof yoğunluk var ama akıcı an itibariyle. Metzlensdorfer Platz, Dresde Strasse o bölge yoğun. Nussdorfer Gürtel yoğun arkadaşlar. Şehir merkezinde Donaukanal yoğun. 1. Viyana bölgesi özellikle. 2. Viyana'da da Praterstern bölgesi yoğun gözüküyor. Sonracığıma Altmannsdorf, A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Breitenfurter Strasse, Altmannsdorfer Strasse yoğun. B17 üzerinde Traiskirchen, Wiener Neudorf o bölgelerde yer yer yoğunluklar var. Bilginiz olsun. Genel itibariyle Viyana trafiği fena değil. Herkesin yolu açık olsun. Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka navigasyonunuzu bir açın ve yol durumunda kontrol etmenizi sizlere tavsiye ediyorum.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Onur günaydınlar kardeşim. Güzel bir gün diliyorum. Kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Onur. Hoş geldin. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Oo Esin, günaydınlar. Esin bugün işe geç başlıyor muhtemelen. Günaydın Ali abi, hayırlı sabahlar. Selamlar herkese, iyi yayınlar dilerim diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Nesrin Hanım günaydınlar. Cümleten günümüz hayırlı olsun. Sağ olasın, hoş geldin. Velse sevgiler, selamlar. Beytullah günaydınlar kardeşim. Keyifli yayınlar dilerim diyor. Eyvallah Beytullah, işin gücün rast gelsin. Bahar Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, kolaylıklar dilerim. Emrah günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, günaydın Ali abim diyor. Eyvallah Emrah. Bu Emrah Mega Süpermarket 23. Viyana Müdürümüz Emrah. Diğer Emrah Türkiye'den yazan Kocaeli'li Emrah bugün yayına gelmez diye tahmin ediyorum. Dün o kadar yüklendik ki. Birisi bana o kadar yüklense ben gelmezdim, terk ederdim yani. Rafet abi guten morgen, günaydınlar. Hayırlı, abi ne hayırlı cumaları ya. Kopyala yapıştır mı yapıyorsun, ne yapıyorsun Rafet abi? Günaydın, hayırlı cumalar. Kahvemi dedin, benimki bir şeker bir sütsüz olsun. Yok abi, siz bana kahve ısmarlıyorsunuz, ben kimseye kahve ısmarlamam. Rafet abi bak, sen hiç Pindrinks içtin mi? Pindrinks içerken abi hibiskusta, hibiskus yazısını kapatıyorsun, tamam mı? Yukarıdan aşağı okuyorsun. Pinti yazıyor. Pinti. Ben pinti mi abi? Ne kahve ısmarlaması? Pinti Avusturya mıdır? Ya Avusturya ve Almanya benden soruluyor. Tüm Avrupa benden soruluyor. Pinti yazıyor abi orada. Pinti. Yusuf abi günaydınlar. Oo Yusuf abi hala Gölhisar'da ya. Emekliliğin tadını çıkartıyor. Aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Ali kardeşim şu an doğa yürüyüşü yapıyorum diyor. Selamlar, sevgiler. Eksik olmayın inşallah diyor. Abi ne güzel bir hava var ya. Masmavi bir gökyüzü. Bulutlar var hafiften. Güneşli bir gökyüzü. Her taraf yeşillik. Yaşıyorsun bu hayatı Yusuf abi. Tülay Hanım günaydınlar, 11. Viyana güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor, hoş geldin 22. Viyana. Döndüm abi diyor, tilki yerinde. Doğum günü tebriklerin için teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim, her şey gönlünce olsun. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah Tayfun. Günaydın abi, keyifli yayınlar. Naide geldi, hoş geldi. Hayırlı işlerin olsun Naide, güzel bir gün diliyorum. Aleyküm selam Nihat'ım, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi diyor. Eyvallah kardeşim, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Best bike. Nihat, okul günlerin değişti mi? Geçen seneyle aynı mı? Nedir ne değildir durum? Geçen seneyi ezberlemiştik. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı yayınlar diliyor. Sağ olasın abla. Cansu günaydınlar. Ali abi yine seni dinlemekteyim. İş için hazırlanıyorum diyor. Neşeli bir şarkı çal da neşemiz yerine gelsin. Bizde neşesiz bir şarkı yok. Hepsi neşeli. Maşallah şarkılar gülüyor çalarken. Yo evdeyim bugün diyor. Kafa izni yapıyorum. Oo Gürcel abime de selam olsun. Birlikte kahvelerimiz olsun diyor. Afiyet olsun Esin. Valla manzaraya karşı kahvesini de almış ki oh mis. Hadi bakalım. Kafayı dinlemek lazım arada. Vay vay vay Yasin Akboğa, Star Ryzen. Yasin'im neredesin sen iki gündür ya? Kayıt arıyorsun hep. Engin günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Selamlar Flukafen'den diyor. Havaalanından dinliyor Engin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Engin. Kolaylıklar diliyorum. Cuma mesajlarını diyor biriktirip devam iletiyorum. Çok geliyor. Abi bana niye iletiyorsun ya? Bugün Perşembe. Cuma günü ilet de tam adresini bulsun Rafet abi. Sen beni yalanlarla kandır, kalbim var. paramparça artık. Yaşadık masallarda aşkın sana bakınca. Bu arada A22'deki trafik Kaiser-Mühlen tünelin içine kadar ilerlemiş arkadaşlar. Yani gitgide artıyor trafik yoğunluğu, bilginiz olsun. İkinciye kadar 10. Viyana'dayım diyor. Bu sefer masanın diğer tarafında. Oo, hadi bakalım. Sen halledersin Nihat'ım ya. Senden kaçmaz. Kur Salon Hübner'den hayırlı sabahlar herkese. Son anları yaşıyorum. Fişi çekiyorum çok şükür diyor. Şenol, sen boyacı olduğuna emin misin ya? Abi resmen bu sanat eseri. Yani bunu boyamak da zor. Hem Şenol hem Sadık maşallahları var valla. Usta adamlar ya. Hani boyacı deyince fırçayı alıyorsun, duvara sürüyorsun yukarıdan aşağı falan. Abi onlar öyle düz duvar boyacılar. Onlar boyacılık değil yani. Böyle ince işler var ki gerçekten sanatkar olmak gerekiyor. İşin ustası olmak gerekiyor. Kemal müdürüm geldi, hoş geldi, kolay gelsin diye. Eyvallah müdürüm, ne var ne yok, her şey yolunda mı? Kemal açık göz. Şimdi top 5 listemize geldik arkadaşlar. Mehmet yazma, Mehmet dur bekle. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Murat Erdatlı var. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese, iyi yayınlar diliyorum diyor. 2 gündür birinciydim, bugün yok dedin, ne yapacaksın bakalım diyor. Murat abi bugün 5. sıradasın mı abi? Yaşadık masallarda aşkın sana bakınca yavaşlar zamanı. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Raşit var. Merhaba Ali Bey. Merhabalar Raşit Bey. Hoş geldiniz efendim. Güzel bir gününüz olsun. Radyomuza bir tarafım yaz. Bir tarafa yaz. Bir saniye hemen bir ayar yapalım. Bir tarafım çok kış, bir tarafım yaz. Bir duman al çek, bir tarafa yaz. Raşit bugün top 5 listemizin 4 numarasında. 3 numarada Haydar var. Günümüz aydın, işlerimiz bereketli olsun. İyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Haydar'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Burdurlu Mehmet var. Mehmet tebrik ediyorum. Vallahi süpersin. Günaydınlar Ali abi, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Viyana FM dinleyen arkadaşlara da selamlar olsun. Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah Mehmet. Mehmet sabırsızlandı bir de. Abi artık oku şu ilk beş diyor. 20 dakikadır seni bekliyorum. İnşaata giremedim diyor. Eyvallah Mehmet. 2 numarası bugün.

Top 5 listemizin bir numarasında bugün Zuhal abla var. Çok sürpriz oldu. Öyle böyle değil, çok ama çok sürpriz oldu. Zuhal abla, tebrik ediyorum. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Bu başarının sırrı nedir Zuhal abla? Anlat bakalım. Ne ördün? Nasıl yaptın bunu? Elleham.

Yok diyor, o dediklerinden ben içmedim. Haydar'ın gözüne baktım ısmarlasın diye ama oralı bile olmadı diyor. Haydar, niye pindiriksiz ısmarlamadın sen Rafet abiye? Ayıp değil mi? Adam ta Almanya'dan kalktı. 11. Viyana'ya kadar geldi. Ve sen onu ısmarlamadın. Vay be.

Eğer olur da bir gün top 5'te yer alırsam kaçıncı sıra olduğu pek önemli değil diyor Naide. Bilin ki WhatsApp ya da telefonum diyor çalınmıştır diyor. Başka türlü o sıraya giremem ben. Ya girersin, niye olmasın ya, niye olmasın ya. Naide o kadar da değil ya, olur. Zor bir şey değil. Bak 6.59'da telefonu eline alacaksın, mesajı yazacaksın, bekleyeceksin, tamam mı? 6.59 salise de 59 olunca tık diye basacaksın, bakmışsın birincisin. Vay be diyor, birinci sıradaki Zuhal ablayı tebrik ediyorum. Raşit gördün mü bak? Raşit sen de ilk beşe girdin, helal olsun.

Hasan Erdoğan günaydınlar. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Bilmiyorum abi diyor, kaç kere denediğimi diyor. Naide, denemeye devam. Yılmak yok. Eşimi birinciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Onu çok seviyorum. Bir Rafet El Roman, seni seviyorum armağan ediyorum diyor. Gürcan abi karıştırdın herhalde ya. Tamam hani Zuhal ablayı seviyorsun, hepsi okey de sen birinci olmadın abi, şarkıyı sen niye armağan ediyorsun? Sadece kim birinciyse onun isteğini çalıyoruz. Zuhal abla ne derse o. Kraliçe o bugün. Kraliçe ne derse olur. Öyle birinci olmadan yok şunu istiyorum, yok bunu istiyorum, yok abi böyle bir şey. İyi, herkesin isteğini çalalım. Kimse birinci olmasın. Gürcan abi seviyorsun. Bak Zuhal abla da diyor ki çalarsın artık bir İbrahim Tatlıses diyor. Görüyor musun? O Rafet El Roman'dan istemedi. Bugün Zuhal abla ne derse o. Dış cephe bitti kardeşim diyor. Yol düşen bittiği vakit buraya gelip çikolata alıp tadabilir diyor. Allah Allah. Şenol niye çikolata alıyoruz ya? Bana ne abi, yani sarayı yaptıysan yaptın. Sarayın sahibi düşünsün, ben niye çikolata alayım? Bana ne faydası var? Orayı boyamışsın, boyamamışsın Şenol. Çikolata firması kiralamış 20 yıllığına. Cüzi bir rakama kiralamış. Aylık diyor 260 bin eurocuk. Allah Allah. Eğer ben oraya ziyarete gelirsem bana karton karton çikolata vermesi lazım o firmanın. Abi bizim öyle saatimiz pahalı. Geldiğimiz yere reyting getiriyoruz. Öyle bedavadan yok. Oo, Selvan müdüremiz de kahvesiyle birlikte geldi. Salzburg. Hem de Türk kahvesiyle birlikte geldi. Vay vay vay vay. Vallahi bugün çok şaşkınlık içindeyim. Böyle böyle erken saatlerde alışmadığımız isimler erkenden geliyor. Günaydınlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Selma müdüremiz. Raşit hariç herkesi tebrik ediyorum diyor Onur. Allah Allah. Hani kankandı Raşit senin Onur. Bak ya. Hatay'la Ahmet'i görüyor musun? Aradan sızmaya çalışıyor. Abi diyor şunu bir göndersen aradan diyor ya. Ahmet abi ne yaptın ya? Birinci olman lazım abi istek yapman için. Nide Österreich müdüremiz de sonunda teşrif edebildiler. Günaydın patron, günaydın Vienna fan fanları. Zuhal abla tebrik ediyorum. Zirve ışıl ışıl kurtlar sofrasında liderlik kadınlara çok yakışıyor. Tebrikler diyor. Yani Demet'le aynı sofrada yemek yedikleri, kahve içtikleri belli oluyor. Demet'in birebir kopyası. Şerife müdüremiz. Sen böyle değildin Şerife. Kendine gel. Aslında da öyle. Günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Star Ryzen diyor. Her yere girdiği Viyan FM'de top 5'e giremiyor. Ya Yasin. Kardeşim Star Ryzen bizim gönlümüzün birincisi. Sevdiklerimize kavuşturuyor çünkü. Star Ryzen'in telefonundan yazsaydın belki değişik olurdu. Sen özelden yazdın ya. Burada Star Ryzen olarak değil, Yasin Akbo olarak top 5'e giremedin. Bir dümen çevirirdik Star Ryzen numarasından yazsan. Nurdan günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin Nurdan, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Gittim her yol yine sana çıkıyor. Yine yazdım unuttum ismini. Başımda bela. Raşit hariç herkesi tebrik ederim. Çünkü yanlışlıkla dördüncü olmuştur o diyor. O nasıl oluyor Haydar yanlışlıkla? Adresini göndersin Cidel abim. Amcam diyor halleder. Bir haftada o iş tamam diyor. Amca

Ona selam Haydar. Ellerinden öperim. Amcan göndersin ya. Altı buçuktan yediye kadar telefonu elimde, kahvem önümde, kulağım radyoda. Anca kendime geliyorum, ayılıyorum. Saat yedi dedi mi bebekleri kaldırıyorum. Sakın geç kalma abi, senin günaydın demenle bizim çocukların kalkma saatleri belli oluyor diyor. Tamam Nayde, bundan sonra dikkat edeceğiz sabahları. Abi ben yayına geç girersem çocuklar okula geç kalıyormuş ya, yok böyle bir şey. Cihat'ım günaydın, hayırlı sabahlar, bereketli yayınlar diliyor. Eyvallah. Wiener Neustadt Guste Gurme, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar dilerim. Birincileri kutluyorum, dünün, bugünün, geleceğin. Vay be, toptan bir kutlama yapmış Aynur Demircan. Nayde, önemli olan radyoda birinci olmak değil, gönüllerin birincisi olmak. Oo. Nayde'ye iltifat etti şimdi Aynur Demircan. Ama iyi taktikti diyor, şarkı istemek için. Allah Allah. Aramızda kalsın. Haydar çocuklara diyormuş saat 7'de mesaj atın diye. Ben devam uyuyacağım diyormuş. Ama benden duymuş olma diyor Rafet abi. Ya Rafet abi, Haydar mecbur kalkacak sabah. Haydar'ın küçük prensesi maşallah kendisi okuluna gidiyor. Hiç sıkıntısı yok ama büyük prensesi. Abi prenses işte okula kadar Haydar getiriyor. Kırmızı halıyı seriyor. Ya, Haydar nereye uyuyacak? Boynuma sürmeli ellerinin tuzunu, fikrim olmuş. Çocuk bakıyorum, yoksa uyuyordum bu saatte diyor. Hayırdır? Kimin çocuğuna bakıyorsun Selman? Çocuk bakıyorum diyor. Zuhal ablayı tebrik ediyorum. Suat Zuhal ablayı tebrik ediyor. Cansu da Zuhal ablayı tebrik ediyor. Dereceye giren bay bayan bütün arkadaşları tebrik ederim diyor Turgut.

İlk 5'e giremeyen, hatta ilk 20'ye bile giremeyen Onur Bey diyor, rica ediyorum diyor. Siz lütfen gidin kumda oynayın diyor. Buralar size göre değil diyor. Oo, Raşit çok iddialı. Neyse, top 42 iyidir. Top 42 her zaman iyidir ya. Gonya. Sayacağım kaç olmuş. Rafet abi birinci olsa bile ben ona 37. sırayı verdim. Birinciliği kabul olmuyor onun. Sana da o zaman birinci olsan dahi 42. sırayı vereceğiz. O gün şarkıyı hediye etti, evden kovulduk abi diyor. Yapma ya. Yok kanka manka artık diyor. Aba. Valla Onur, ben senin yerin olsam o zaman Raşit'e selam bile vermem. Madem evden kovuldun. Raşit yüzünden mi kovuldun? Son kararın mı? Nurdan'a soralım. Nurdan, Raşit'in şarkı isteği yüzünden mi kovdun Onur'u? Bak ona göre. Angaralı Emre, günaydınlar kardeşim, hoş geldin, güzel bir günün olsun, hayırlı sabahlar herkese diyor. Eyvallah Emre. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, keyifli vakitler diliyorum herkese, kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. İşlerimiz kolay, günümüz güzel olsun inşallah. Zirveler biz hanımefendilere her zaman çok yakışıyor. Bu hanımlar, biz hanımlar gönüllerin birincisiyiz. Gerisi teferruat. Zirvelerde hanımları görmek beni hep mutlu eder. Zuhal ablamı tebrik ediyorum. Bravo diyor. Ali abi çal oradan bir Zuhal abla. Öyle bir şarkım var ya. Demet günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Feminist demo. Femo demo. Salzburg'da okullar kapalı. He, okey. Görümcemin çocuğu diyor. Buradan yeğenimize de günaydınlar diyelim. Guten Morgen. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum Ali Bey diyor. Hoş geldin abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sağlıklı yaşamak için bir Tanju bir de ekmek diyor. Oo Tanju kanka günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kanka ne örüyorsun, ne var ne yok ya? Ya Tanju'ya kanka diyoruz, hiç demiyor ki abi gel bir çay ısmarlayalım. Pindrinks ısmarlayalım, poğaça ısmarlayalım. Yok abi, tık yok. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Soğuk bir Bulgaristan gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Ya sen hangi ara Bulgaristan'a gittin? Geri dönmemiş miydin Ayten Hanım? Hüseyin abi günaydınlar. Güzel bir günün olsun abi. Hoş geldin. Naide Aynur Hanım'a teşekkür ediyor. Seni duyamadım. Sesin aşağıdan az. Aleyküm selam Aydın abi, Aydın Barut. Ali kardeşim hayırlı işler, hayırlı sabahlar dilerim, kolay gelsin. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Pop Pet Shop Ümraniye. Işıl günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun Işıl. Işıl'ın da keyfi yerinde, annesi yanında, oh mis. Kim darmadan? Onur da diyor ki Raşit, senin yaşın kadar bizim birinciliğimiz var. Sen ilk önce yüzmeyi bir öğren, ondan sonra gel yanıma. Yüzmeye nereden bağladın ya? Evet abi yeter dedim ya, bu ne, benden fazla konuşuyor Raşit de. Salı işten geliyorum, Onur garaja park etmiş, arabada Raşit'le konuşuyor. Beni görünce biraz... Ya şaşırmadı değil yani diyor. O kadar da yani arada korkmuyor. Ya Nurdan okuyamadım. Bak işten gelmiş Nurdan, garaja inmiş. Ondan sonra arabayı park edecek muhtemelen. Bir bakıyor garajda Onur arabanın içinde oturmuş, Raşit de görüyor. Nurdan'ı görünce birden şaşırıyor böyle. Lan diyor, ne oldu? Tabii Nurdan da şaşırmış. Lan ne alaka şimdi arabada konuşuyor. Kimle konuşuyor? Raşit'le konuşuyor. Allah cezanı vermesin.
Bu mudur diyor ya, bu mudur diyor ya. Girme ve gelme ve. Arada artık diyor korkmuyor değilim. Neden korkmuyorsun? Aklıma gelen şey değil yani, değil mi? Diyor, arada korkmuyor değilim. Allah Allah. Aklıma gelen şey değildir inşallah. O yoksa Demet ablam da olur diyor ya, fark etmiyor bize. Ha Zuhal ablam, ha Demet ablam. Sonunda ablam var ya diyor, nasıl olsa doğru diyor, sen de haklısın be. Bir ablalı bir şarkı bulalım da gönderelim. Biz 37 ile nam saldık, birincilik de neymiş? Eyvallah Rafet abi. Vay vay vay, kim gelmiş? Demo gelmiş. Salzburglum da gelmiş. Vallahi hepsi geldi, hepsi burada Şerife. Ömer abim günaydınlar. Ömer Akkuş güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Nerelerdesin bugün Ömer abi? Aydın Türeyen günaydınlar abi. Güzel bir günün olsun. Haydi işlerin olsun. Kalır, hep geç geliyorum diyorsun Ali abi. Bak geldi mi böyle gelirim ben diyor. Vallahi helal olsun Zuhal abla. Şaşırttın bugün beni. Çalarsın artık gibi. Çalacağız canım, onda sıkıntı yok. Tebrikler için çok teşekkür ederim. Gönlü, yüreği, güzel insanlara da selam olsun. Ve aleyküm selam Zuhal abla. Gönderelim bir bu. Ne göndersek. Bir slow göndereyim ya. Araya sıkıştıralım bir tane.

0: Bir tane slow şarkının günahı olmaz değil mi? Hemen gelsin bak, ayarlıyorum. Hangisini göndersem acaba? Dur, şunu göndereceğim. Geliyor arkadaşlar. Relax.
1: Ali Süzen.

Viyana kazan, ben kepçe. Aynen öyle Ömer abi, vallahi iyi dolaşıyorsun. Sadece Viyana değil, Avusturya kazan, sen kepçe. Ömer Akkuş. Kolay gelsin abi, işin gücün rast gelsin. Ya Zuhal abla, nereye gideceksin ya? Gideceğim diyor. Yani bu şarkıyı tutturdun taktın. Hadi gideceğim olsun. Seni mi kıracağız ya? Allah Allah Allah. Al abla. Dur bir saniye. Şöyle al. Madem birinci sensin, sen ne dersen ne olur. Yapacak bir şey yok. Salzburg da burada. Salzburg'dan kimler var arkadaşlar? Bir elleri göreyim. Hadi bakalım Salzburg'dan kimler var? Kimler live? Kimler cesaret edip de mesaj gönderecek? Mesaj gönderenin belki yüz misli göndermeyen var. Bazen oluyor, bir ortamda birisi geliyor, selam veriyor. Ali Bey selamünaleyküm işte, merhaba ya da neyse. Ben sürekli sizi dinliyorum diyor. Adın ne diyorum? İşte söylüyor, Ayşe, Fatma, Ali, Veli, her neyse. Ben diyorum valla senin ne adını biliyorum, ne telefonunu biliyorum, ne rehberde kayıtlısın, hiçbir yerde yoksun. Yani hep dinliyorum falan deme. Diyor işte bugünkü yayında şöyle şöyle demedin mi sen? Evet dedim. Ha bak diyor, dinliyorum ama diyor ben yazmam diyor. Niye yazmıyorum? Ben ya yazmam diyor ya. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Yazmıyor abi yani. El kaldırana Salzburg şubemizden 50 euro Gutschein verelim diyor Yasin. Oo. 50 euro. Salzburg ve çevresinden dinleyenler bir el kaldırsın, 50 euro Gutschein vereceğiz. Hadi bakalım. Onur, bu gidişat iyi değil Onur. Bu gidişat sonun olacak Onur. Sen selamı sabaha kes Raşit'te. Yani evden atılman, biliyorsun çocuk futbolunda Avusturya'da mavi kart var, mavi kart. Bir sonraki aşaması sarı kart, sonra kırmızı kart. Eyvah eyvah. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah İsmail'im, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Vay, bu hanımların zirve sevdası yüzünden dünya diyor allak bullak oldu. Herkes yerinde güzel. Çiçek bile her toprakta açmaz. Abba. Vay, elleri kaldıran herkese gönderiyorum arkadaşlar. Yasin de Gutschein'i gönderdi bana. Yasin gönderdi, ben de eli kaldırana gönderiyorum. Hadi bakalım. Haydar diyor, masa başında kebapları ne zaman yiyoruz? Bayram, o iş aslında bende. Haydar dedi ki Ali abi sen söyle şu gün. Biz dedi o gün dedi o masanın başında dönerleri yiyelim. Hiç sıkıntı yok dedi Bayram. Haydarlık bir durum yok, benlik bir durum var. Abi niye kestin ya? Ne güzel dinliyorduk diyor. Haydi söyle. Ya günün birincisi dedi ki ben gideceğim istiyorum. Ne yapalım? Mecbur kaldık kesmeye. Karşılıksız dinleyiciler abi. Yok ya, öyle demeyelim. Şimdi herkes yazacak diye bir kaydı yok. Tabii ki en azından böyle arada günaydın, selam. Hani uzun roman yazmaya da gerek yok. Varlığını hissettirseler yeterler, iyi olur. Sonuçta interaktif bir yayın yapıyoruz burada, canlı canlı. Mesajların durumuna göre yayın akışımızı belirliyoruz. Şimdi kimse yazmasa başka konular işleyeceğiz. Farklı olacak tabii ki. Ama sizlerin katılımı olduğu zaman çok spontan oluyor ve spontane yayınlarda neyin nereye gideceğini bilemiyoruz. Bazen çok keyifli oluyor, bazen üzüntülü oluyor. Bazen agresif olabiliyoruz. Bazen böyle tartışmalı bir pozisyona geliyor falan. Yani duruma göre hareket ediyorsun. Ne kadar çok mesaj, o kadar çok konu ve içerik demek. Benim için önemli olan
tüm mesajların okunmuş olması. Onu her zaman söylüyorum. Büyük radyolarda vardır. Adamlar ya mesaj gelir, içinden 3 tane 5 taneyi seçerler. İsimleri bile söylemezler. Biz burada kaç tane mesaj gelirse gelsin, mesajların tamamını okumasak bile büyük bölümünü birebir okuyoruz. Okuyamadıklarımızda da mutlaka ismini söylüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı kişiye göndereceğiz arkadaşlar. Salzburg, süpersin. Şimdi şuradan devam edelim. Hemen bir saniye arkadaşlar. Şuradan devam edeceğiz. Bak öbür. Öbür telefonumun da alarmı çalıyor.

Coşkun abi, Guten Morgen. Günaydın, afiyet olsun Coşkun abi. Acıkmış gibi yiyorsun aynı. Gözümün önünde yaşlı bir bisikletli araba çarptı. Vuran kişi hariç kimse arabadan inip adamı kaldırmadı. Ölsen kimsenin umurunda değil diyor. Vallahi Yasin, bu memlekette maalesef öyle ya. Kimse hiçbir şeye karışmıyor. Karışırsa sıkıntı. Şahit yazıyorlar. Yok mahkemeye gideceksin. Yok öyle olacak. Yani milleti bıktırıyorlar. Millet de artık alışmış, robot olmuş o yüzden. İyi bir şey değil. Ama şartlar da o tarafa doğru zorluyor ya. Bundan 2 sene evvel falan da herhalde eve geçiyorum. Gece saat 12 civarı. Abi adam yerde yatmış. Yani ölü mü şey mi belli değil. Gittim baktım nefes alıyor. Hemen acil servisi aradım, ambulansı. Bana ahiret soruları soruyor. Dedim kardeşim ben yoldan geçiyorum. Ben dedim bilmem dedim ya. Adam burada yatıyordu, ben aradım. Neler neler soruyor, neler neler. Dedim biraz daha sorarsan kapatacağım telefonu. Dedim adres burası, konum burası. Ben dedim gitmem lazım. Yani normal değil. Anlatıyorsun, yoldan geçiyordum, gördüm böyle böyle oldu. Adam yatıyor yerde diyorsun. Yani onca gereksiz soru. Üstesinden sana olan hasretim gözyaşımda. Hani Onur da diyor ki hiç sorma abi diyor, hiç sorma. Şeytan diyor adımızı çıkaracak diyor. Vallahi Onur dikkat et biraz bak. Nur'dan şüphelenmeye başlamış, durum vahim. Ispartalı Ayşe günaydınlar, hayırlı sabahlar. Patron Gude Morgen güp güzel tap tatlı bir gün olsun diyor. Ispartalı çok geç kalıyorsun bu sıralara. Ceza keseceğiz. Nedim Soylu günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Coşkun abi diyor çok yakışıklıyım ya, durmadan benim resmimi çekiyor diyor. Abi yok, o yakışıklı olduğun için çekmiyor. Resmin çekiyor, gönderiyor sana diyor, sponsor buldum diyor. Coşkun abi sana bir yıllık paket yazalım ya ucuzundan. Madem Haydar çekti gönderdi, sana sponsor buldum dedi. Haydar'ı kıracak değilsin, yazalım sana. Kampanya var, kampanya. Benim hakkım neyse diyor, Haydar'a yolla diyor Rafet abi. Ben oradan bak Haydar'a yollayacakmışım. Haydar ona 100 euro olarak geri verecekmiş. Abi nasıl bir ticarettir bu ya? Yani Türkiye'de hortumlanan fonlar var. Onlar bile bu kadar kazanmıyor ha. 1'e 100. Raşit de diyor ki abi diyor benim hanım da kızıyor. Telefon her çaldığında kuman mı arıyor diye soruyor diyor. Allah Allah, Allah Allah. Siz selamı sabaha kesin. Telefon numaralarınızı da silin. Yani en temizi bu. Murat Erdattı, ne diyorsun bu konuda abi sen? Nereye gidiyorsun sen Ahmet abi ya? Daha karpuz kesecektik. Üzerinde aşkı görmüyor. Kalbimden sana hiçbir yol gitmiyor. Onur kardeşim aman dikkat et. Şeytanla fazla takılma. Maazallah yoldan çıkarsın. Şeytanı yola sok sen diyor. Vallahi Haydar şeytanla... Neyse konuşmuyorum. Bu konu hakkında konuşmuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Nedim Soylu istikamet Viyana mı? Dörtlüler açtım durdum. Kaldırdım şimdi. Şahit mi olacağım? Başım belaya girecek deme. İşim gücüm var diyor. Valla Yasin hadi geçmiş olsun kardeşim. Başına bir iş aldın.
Polis gelirse hemen kimliğini alacak, yazacak, çizecek, telefon numaranı alacak. Bir bakmışsın bir hafta sonra seni aramışlar, karakola çağırıyorlar falan. Yapacak bir şey yok. İyi insan olmanın da bir bedeli var arkadaşlar. Kolayına iyi insan olunmuyor.

Vay Coşkun abi, görüyor musun bak? Kampanyalısından yıl sonuna kadar 6 ay yapalım dedi Haydar diyor. Yarısı benden, yarısı Haydar'danmış. Abi Haydar zaten veriyor, sağ olsun, Allah razı olsun. Roto Home, Roto Möbel her zaman destek oluyorlar. Sana 6 ay yazdık o zaman Coşkun abi. Abi ne yapacağım bunca parayı ya? Bize ver abi, lazım bize. Nurdan diyor ki abi bence de sus sen de. Yani en mantıklısı susmak. Yine her gece seni yanarım. Ben yalnızken yeseydik şu dönerleri, en azından yemek problemim kalmazdı diyor. Vallahi hiç böyle düşünmemiştim. Bu hafta yiyelim o zaman Murat abi be. O benim reklam filminde oynadığım masa var ya, döner yemiştim reklam filminde, hatırlıyorsunuz. O masada o döneri yiyelim. Bu konuda kararsızım. Yıkılmayız öyle iki kederli. Haydar diyor ki Onur, Raşit'i engellemiştim. Bu gidişle seni de engelleyebilirim. Haberin olsun. Ayağını denk al diyor. Abba. Bak. Aa, Ispartalı Ayşe'ye bak. Posta koydu valla. Tek patron sen misin diyor. Ben de patronum diyor. Hiç alarm kurmuyorum mesela diyor. Vay be, şu özgürlüğe bakar mısın? Hiç alarm kurmuyor. Ne zaman can isterse o zaman kalkıyor. İlginç. Gerçi benim patronluk gibi bir iddiam da yok ha. Onu da söyleyeyim. Siz taktınız o lakabı patron diye. Ben bildiğiniz maraba. Cadde diyor ki abi diyor. Ablalarımız diyor, kadınlar hiç kusura bakmasınlar. Ama erkeklerin böyle erkek kumaları olur diyor. Allah Allah. Şimdi olaya farklı bir boyut kazandırdın sen Cihat. Çok masumane. Neyse susacağım ben. İstikamet Haymurk. Halden alışveriş yaptım. Cami için geri dönüyorum diyor. Eyvallah. Erkencisin maşallah. Hale gittin geldin, bu saatte geri dönüyorsun. Süper. Kaçtım abi, kaçtım. Valla en mantıklısını yapmışsın Yasin. Bak bu Avusturyalıların bir huyu var. Yani birkaç kez denk geldim. Diyelim ki birisi yerde yatıyor. Abi yaptıkları en iyi şey, hayatta gidip kolundan tutup kaldırmazlar. Bir tane, bir bardak su vermezler. En iyi yaptıkları şey ya polisi ararlar ya ambulansı. Başka bir şey kesinlikle ve kesinlikle yapmazlar. Onu da anonim. Arıyor, ismini verdiği zaman es tutmaya light diyor. Ben diyor adımı veremem diyor. Burada diyor böyle böyle bir durum var. İster gel ister gelme diyor. Kapatıyor telefonu. Biz ne yapıyoruz? Adını söyle Ali Süzen. Telefon numaran Nusex Noynoy. Adresin? Abi niye istiyorsun? Lazım, bunları vermeniz lazım. Avusturyalı vermiyor abi. Ben de artık vermiyorum. Sonradan öğrendim ama geç de olsa öğrendim yani. Peki Türk milletinin huyu nasıl abi? Yolda birisi düştüğü zaman hemen gider kaldırır, suyunu verir, tokatlar. Oğlum kendine gel, ayılıp bayılma falan. Her milletin kendine özgün bir yapısı var. Şenol'un sesli mesajı var, onu dinleteceğim birazdan. Raşit, Haydar Bey'in orada döner yiyorduk da sen davetli değildin en son. Öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum Haydar? Vay diyor, döner mi yiyor Haydar Bey'in orada, ben de geliyorum değil mi diyor. Zaten bana diyor döner ısmarlayacaktın. Yok, ben sana döner ısmarlayacağım, sözümüz söz. Onu diyor oradan telafi eder miyiz abi diyor. Yok, şimdi orada Haydar ısmarlıyor. Haydar'ın ısmarladığını ben sana ısmarlayamam, olmaz. Benim borcum borç, o ayrı. Sözümüz söz.

0: Rafet abi de diyor ki sesi güzel olmayan sesli mesaj atmasın, enerjimizi bozmasın lütfen diyor. Bu iyiydi, güzel. Evet, bu güzeldi, mantıklıydı. Sesi güzel olmayan diyor, sesli mesaj atmasın. Sesli mesajlara limit koyacağız arkadaşlar. Saniye limiti. 30 saniye yapalım ya. 30 saniye fazla mı az mı bilmiyorum. 10 saniye falan az olur. 20 mi yapsak?
1: İyi sabahlar tekrardan kardeşim. Demek ki bir ben Esin'in yanında bayanlarla konuşabiliyorum ha. Yani bayan dediğim arkadaşlarım yani. Sıkıntı yok. Sonuçta tanıyor bizi. Beni biliyor. Vay be. Demek ki tek miyim ben şimdi Viyana FM'de, yoksa bunu yapan arkadaşlar da var mı? Şöyle bir sesli mesaj alayım onlardan. Yürekli olsun, hani benim gibi olsun. Bak Esin radyoyu dinliyor, ben konuşuyorum. Sıkıntı yok. Var mı öyle mert delikanlılar? Şurada bir sesli mesaj alayım onlardan. Hadi Allah'a emanet olun, seviliyorsunuz.
0: Vay be, Şenol'u görüyor musun? Ben diyor Esin'in yanında, eşimin yanında diyor. Hani bayan arkadaşlarımla bile konuşurum diyor. Yahu Şenol, sen öyle diyorsun. Onur'la Raşit eşlerinin yanında birbirleriyle konuşamıyorlar ya. Diyecek bir şey yok. Sözlerin bittiği yerdeyiz. Bugün yapalım diyor ya. Zaten pazar günü diyor, geliyor Emine diyor. Bugün yap. Murat abi. Bugün ne ya? Bugün perşembe. Cumartesi yiyelim o döneri be. Haydar, cumartesi yiyelim mi? İyi mi cumartesi? Bir de cumartesi çorba yapalım mı arkadaşlar? Çorba. Çorbacılar burada mı, çorbacılar? Dün Önder çorbacı buradaydı ama. Biz abi gerçek çorbacılarız. Çakma değil. Vay Musti geldi. Dan Küken Felixdorf. Günaydın kıymetli Viyana FM ailesi. Eyvallah Musti, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Raşit kadroda yok abi. Ayarla yapalım bir gün. Masamız diyor hazır. Hele bugünden sonra kesinlikle. Ya Haydar, yani Onur'u bile engellemeyi böyle telaffuz ettiysen, diline doladıysan, Raşit'in kadroda olmaması çok normal. Yani Onur'a bile valla posta koydu. Onur dedi ayağın denk al bak. Böyle olmayacak bu iş. Mervan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günlü olsun. Bediye günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Mutlu, huzurlu bir gün diliyorum sana ve dinleyen herkese. Sağ olasın, hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir günün olsun. Haydar'ım engelle, yoksa sana da sıçrayabilir bu alışkanlık. Aba! Haydar, tedbirini al. Abi diyor fit Buse fitness center diyecektin ha. Ya Musti, sen de benim gibisin. Çok iş yapıyorsun. Arkadaşlar, Wiener Neustadt tarafında oturanlar özellikle, Musti kardeşimiz yeni bir mekan açtı. Değişik bir iş. Yani her Türk'ün yapmadığı bir iş. Nadiren yapılan işlerden bir tanesi. Ama hepimizin ihtiyacı var. Başta benim. Fit Pulse Fitness Center. Çok da güzel bir mekan oldu. O civarda oturanlar, fitness'e gitmek isteyenler, sağlığına dikkat edenler mutlaka bir uğrasınlar, bir ziyaret etsinler, bir baksınlar. Ne uğraşıyorsun öyle diyor ya, 20 ile 30'da. Düz 37 saniye yap gitsin diyor. 37 çok abi. Her konuştuğunda kaç paraya patlıyor, bir de onu söylesin diyor. Abi her konuştuğunda çok paraya patlıyor. Paran kadar konuşacaksın abi. Saniyesi 1 euro. Her mesajın saniyesi 1 euro. Kampanyalı fiyat. Vay be, Dündar'a bak. Kom keyfim kom. Patron çalışıyor. Patron çalışıyor, dündar yatıyor. Yok böyle bir şey ya. Sonra da diyor ki Ali abi benim maaşım az. Abi yani maaş verdiğine şükretsen. Yasin kankam, valla kankam helal olsun. Oturan adama bile para veriyor ya. Benim, kalp atışım tek sebebim. Ali abi yeni indirdim malzemeyi, biraz uzun sürdü diyor. Biliyordum, sanki bugün listeye gireceğimi öyle hissetmiştim diyor. O yüzden bekledim 20 dakika. Valla ismin okunmadıysa bil ki dereceye girmişsindir. Öyle bir durum var Mehmet, eyvallah. İkinci oldun bugün sen. Vay, fitness dedik. Fitness'ten resim geldi. Yasin Akboğa fitness'te her sabah olduğu gibi. Adam bakıyor kendine be. Ali Ateş günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Hoş. Hoş geldin.
2: Ben kesinlikle şimdi yanında arkadaşlarımla çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Bir sorun yok. Neden olsun ki?
0: Valla Suat'la Şenol her konuda yarışıyorlar arkadaşlar. Bak diyor, her türlü arkadaşımla diyor, eşimin yanında konuşurum, niye konuşamayayım ki diyor. Gördün mü Şenol? Var mı baba yiğit dedin, Suat çıktı. Yani ev temizliğinde yarışıyorsunuz, yemek yapmakta yarışıyorsunuz, ütüde yarışıyorsunuz. Bu konuda da yarışıyorsunuz maşallahınız. Çamaşır, bulaşık, ütü, dip bucak ev temizliği, her konuda süpersiniz. Ali abi günaydın. İstanbul Ömerli, Ali abi. Kuzen Aylı yayınlar, kolay gelsin. Yengen diyor nefis bir çorba yaptı. Valla Fatma ablam çok güzel yemek yapıyor ya. Seni de bekliyoruz. İnşallah bir daha geldiğimde uğrayacağım Ali abi. Bu geldiğimde bir niyetlendim ama ya işten güçten hiçbir şey yetiştiremedim. Sabah çıktım, gece eve girdim Ali abi. Bir arada maça gittik işte. O da zaten gene gece eve girdim. 3'te eve girdim. Çarşamba gecesi geldik. Perşembe, cuma, cumartesi. Bir pazar günü işte biraz bir rahatlığım vardı. O da 3-4 saat sürdü. Ondan sonra gene çıktım. Eve 8'de geldim pazar gecesi. Sabah da erkenden kalkıp uçağa bindim. Buluşmaksan bahara desen kabul. Saklı beni en derine. Kabul. Senim arıyor. Dündar saklanmış. Yasin de Dündar arıyor. Yasin sol tarafa bak. Kafayı sola çevir Yasin. Say beni kölen yerine. Kabul. Başkan yalnız biz pazarlık yapmamız lazım diyor. Kayserili olduğumuz için pazarlıksız olmaz. Kabul. Abi öyle hale gittiğin zaman mecbur pazarlık yapıyorsun. Yine.

Şimdi günün konusu var dedik ama saat ne çabuk geçiyor böyle, yok böyle bir şey ya. Tamer'in dün bir konu önerisi vardı. Hızlıca ona bakayım. Çok güzel bir öneriydi.

yoksa senle. Günün konusunu, hatta sorusu diyeyim, sorayım, ondan sonra bir şarkı dinleteyim, ben de nefes alayım. Dündar, çalacağım o şarkıyı, aklımda. Duymadın herhalde, yayının başında dedim çalacağım. Söz, onu hemen çalacağım. Şu soruyu bir sorayım unutmadan. Gelsem o kapıyı açmayacağım. Eşinizle telefonda görüştünüz. Dedi ki şuradayım dedi. Şu bölgedeyim dedi. Aradan bir 5 dakika geçti. Resim geldi. Ya da bir yerde gördünüz. Eşiniz orada değil. Ne yaparsınız? Hadi bakalım. Dedi ki ben dedi 22. Viyana'dayım. Sonra bir resim geldi tak 10. Viyana'da. Ne yaparsınız? Hadi bakalım. İsimsiz okuyacağım. İsimsiz okuyacağım. Hadi bakalım. Yoksa sen de tamamen üstleniyorum. Korkarsan Şenol diyor konuşturmayın beni diyor. Rating rekorları kırarsın bir konuşursam diyor. Patlarım canlı yayında diyor. Hadi bakalım. Aman aman patlatma canlı yayını. Raşit'in sesi çıkmadı. Onur kardeşimin diyor gönderdiği laftan sonra diyor Raşit'in ses çıkmadı. Raşit kapsam alan dışında şu anda. Tünele girdi, çekmiyor.

0: Suat ve Şenol'u yarışmaya alacağım. Kim en iyi ev işi yapar, kim daha yatkınsa bu işlere eli diyor. Bakacağız diyor, ona göre diyor derecelendireceğim diyor Murat Erdatlı. Ne yapacaksın abi? Suat ve Şenol'u alacaksın, yarıştıracaksın mı? Ne olacak? Sonunda bir ödül mü var abi? Abi ne örüyorsunuz? Konum falan yok mu bugün diyor. Kahvehane muhabbetine çevirdiniz diyor. Vallahi bağıracağım diyor. Bağır bakalım. Ali Fitness'e sen gitme. Sonra gene ayağını, kolunu, kafanı sakatlarsın. Sen diyor ihtiyarlarla, yaşlılarla yüzmeye, yogaya falan filan gitti. Abi benim spora ihtiyacım yok ki, ben fit bir adamım ya. Ne işim olur benim sporla? Ya diyor bu arkadaşlar acaba ne konuşuyorlar diyor. Ay renklileri yıkarken hangi deterjan, yemek yaparken tuzu az mı atıyorsun, çok mu atıyorsun, onu mu konuşuyorlar diyor. Anlamadım ben şimdi. Boş ver abi, anlamasan ya. Abi çorba var mı cumartesi diyor. Bakacağız. Şu an kesin bir şey yok. Raşit'in bir sesli mesajı var. Hızlıca dinletelim hemen.
1: Abi ben zaten yazdığım mesajda da belirttiğim gibi. Hani telefon çaldığında kumamma arıyor diyorsa, yani ben otomatik ben eşimin yanında telefonla buluşmuş oluyorum. O yüzden yani bizde problem yoktur. Bunu da buradan söylemek istedim. Teşekkür ederim yani.
0: Aleykümselam İsrafil, günaydınlar kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı günler diliyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin. Özırmak Market. Bekaray. Belki bana bir sürpriz yapıp hediye alıyordur başka bir yerde. Nerede olduğunu söylemek istemiyordur, olabilir diyor. Mantıklı. Onur da diyor ki Şenol abi akşam menüde ne var evde? Şenol abin bugün boya yapıyor oğlum, ne menüsü ya? Allah Allah.

Kendim görürsem takip ederim ne yapacak diye. Foto gelirse evde sebebini sorarım ama yalan söylediğini anlarsam güven tamamen kaybolur. Eyvallah. Günaydın cümleten, hayırlı günlerimiz, hayırlı işlerimiz olsun. Eyvallah Mustafa, hoş geldin kardeşim.

0: Tabii ilk önce ben seni bir şöyle bir bakayım, ev işlerinde nasılsın? Dereceye girebilirsen sen beni test edebilirsin. Çünkü şimdi işten anlaman lazım. İşten anlamayan birisi o işi nasıl değerlendirecek? Bu da var, değil mi?
1: Mantıklı. Bak ne diyor Şenol. Murat abi diyor sen o işten anlaman lazım ki beni test edesin, not veresin. Doğru. 30 yaşında olsaydım kafasını patlatırdım ama 40'lı yaştayım. Asla aldırmam diyor. Bir tane diyor Ajda bilezik aldırırım. Boşamam kesinlikle. Yani boşamaya gerek yok, bir Ajda bilezik tamam diyorsun. İyi. Hayat kısa be ya diyor. Fazla gerilmemek lazım. Güven sarsılır abi diyor. Şeytan vesveseyi verir hemen. Bu arada diyor akşama abiler ne yemek yapıyorlar evde diyor yengelere. Abiler yengelere ne yemek yapıyor akşama? Suat akşama ne yapıyorsun? Şenol sen ne yapıyorsun? Ne var menüde? Demek ki buradayım dediği yerde işi bitmiştir, öbür tarafa geçmiştir. Ya da bana bir sürpriz yapacaktır diyor. Aynı ben gibi diyor. Ben de öyle yapıyorum diyor. Dağıtım yaptım ayaküstü düğün dernek konuşuldu. Daha konu açacak patron diyor. Ölme şeyim ölme. Açtık ya konuyu. Eşini aradın. Dedi ki 10. Viyana'dayım. 5 dakika sonra sen 22'ye geçtin bir baktın eşin de orada. Hayda. Ne yaparsın? Beklerim vardır bir sebebi diyor. Farklı. Farklı düşünmeye gerek yok. Art niyetli olmaya da gerek yok diyor. Art niyet aramam o yüzden. Önce beklerim kendi açıklamasını. Sonra sorarım. Yalan varsa güven gider. O da büyük sıkıntılara yol açar. Eyvallah. Mantıklı bir açıklaması vardır kesinlikle diyor. Tabii ki. Mantıksız olursa sıkıntı olur zaten. Mantıklı açıklama varsa sorun yok. Benimkinin arabası yok. Fazla uzağa gidemez abi diyor. Evin etrafında dolanıyordur diyor. Hayda. Niye toplu taşıma falan da mı geçmiyor lan? Ben sevmedik yere hiç tasalar mı? Bu hayatta en zevkli şeylerden birisi nedir arkadaşlar? Yemek yemek değil mi? Benim elimde çok lezzetli olduğu için sipariş almıyorum ama siz bir numara çekin, sıranız gelince tadına bakarsınız diyor. Allah Allah. Şenol diyor bunu bak. Elim çok lezzetli diyor. Günaydın Ali abi. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Gürcan abim gibi. Elimizde kahvemizle Viyana manzarasına karşı yudumlamasak da halimize şükürler olsun diyor. Allah bugünümüzü aratmasın be Faruk. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Belki de beni takip mi ediyorsun derim diyor. Allah Allah, ama biz burada şeyi soruyoruz ya. Ne yaparsın? Yani takip eden sen oluyorsun, tam tersi. Eşin telefonla konuştun, dedi ki ben 10. Viyana'dayım ama 22. Viyana'da denk geldin. Ya da birisi sana resim attı. Ne yaparsın? Yani takip ediyorum olmaz. Müstü abi günaydınlar. Müstü abi eine wunderschönen guten Morgen Herr Ali Süzen Wünsch diye Euro Burgenland direktör müdürümüz. Burgenland müdürümüz Müstü abi geldi. Müstü abi gene hem geziyor hem çalışıyor. Dünyanın gitmediği bir ülkesi kalmadı herhalde Müstü abinin. Şaşırırım abi aynı anda aynı yurt dışında ne işimiz var diye. Aynı anda aynı yerde. Ne işimiz var diye şaşırdım tabii. Bu gidişat sorun olacak. Bu yaşam... Hemen Raşit alır, fikir alırdım diyor. Niye? Şeytan olduğu için mi? Şenol izinli bugün. Ben evdeyim. Yemekler benden diyor. Ha, bak bugün yemekleri Esin Hanım yapıyor. Şenol çalışıyor bugün. Yemek yapamaz. Hayırdır, ne oluyoruz? Navigasyon mu şaştı diye sor. Hayırdır? Navigasyon mu şaştı? Ne örüyorsun sen burada? Sen şimdi naneyi yemedin mi kocam? Abal, abal. Mesut abi yine iş için yollarda. 8 kilometre koştum diyor, maşallah. 55 ülkeyi görmüş ya. Vay be, 55 ülke. Benim yaşımdan daha fazla. Zuhal abla diyor ki Şenol çok güzel mezeler yapıyor. Benden tam puan aldı diyor. Aa Şenol. Neler duyuyoruz. Yok, yok. Ben varım da seversen. Öpüşürüz ayaklarımız karışar. Abi şeytan yerine direkt Raşit yazsak daha iyi olacak. Laf gelişi. Şeytana uymayalım falan diyoruz ya. Ben ne alaka, ben ne yaptım da bana uymayacaksınız falan diyor. O kadar benimsemiş ki Raşit dediğimizde bakmıyor, şeytan dediğimizde bakmaya başladı. Ya bir insana 40 kere bir şey söylersen oturuyor üstüne ya. Abi bizde gri yok diyor. Ya siyah ya da beyaz. Mantıklı bir açıklaması varsa doğal olarak ben de sorun yapmam ama kem küm ederse güvenim gider. Güvenim giderse o iş biter. Nokta. Eyvallah. Herkes konuşuyor. Kalpsiz bir sensin. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Umarım herkes iyidir. Güzel bir gün diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Önce VNFM ailesine sorarım. Çok yardımcı oluyorlar. Dün Özlem Ayral'ın programında anladım ben bunu diyor. Eyvallah Spartalı Ayşe.
2: Organizasyonunu bugün yapsaymışsak Şenol'un gelme şansı biraz daha çokmuş. Gerçi tozu mozu alacak, yetiştirirse gelebilir. Onun için bahane uydurup duruyor oraya buraya. Gelemiyorum, şöyle yapamıyorum. Demek ki ev işini bitiremiyor. İzini de alamıyor evden, gelemiyor.
1: Murat Erdatlı yeni bir boyut kazandırdı olaya.
3: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Ali Süßen und an alle Wiener FM-Zuhörer. Ja, wieder dienstlich unterwegs, das ist kein Urlaub. Du hast zwar ein Bild vom See, Hotel, schöne Aussicht, aber leider, ich muss schon wieder arbeiten. Das ist jetzt in Kroatien, gell? Und dann geht's weiter. Von Kroatien geht's dann rüber nach Schweiz und ich komme nächste Woche Freitag nach Hause. Somit habe ich dann bald 60 Länder. Schöne Grüße, spiele mal schöne Lieder, Herr Ali Süßen. Habt einen schönen Tag und dann bald auch ein schönes Wochenende.
1: Mesut abi Hırvatistan'daymış arkadaşlar. Yakında diyor 60 ülkeye çıkacak sayı diyor. Şu ana kadar 55 ülkeyi gezmiş. Layda diyor maalesef tatil için değil, iş için buralardayım. Hadi bakalım, kolay gelsin Mesut abi. Gürcan abi diyor ki ben de şahidim. Şenol'un üstüne mutfakta tanımam diyor. Vay be. Şenol sen neymişsin be abi? Şenol'un üstüne tanımam diyorsa Gürcan abi doğrudur. Şeref Köse günaydınlar abi. Mersin Taşucu, Selina Otel, Restoran. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Dündar burada mısın? Dündar elini kaldır. Yasin burada mısın? Yasin tek baş elini kaldır kardeşim. Burada olan elini kaldırsın. Yasin ya da Dündar hızlıca. Ayaklarımız karışa. Bak daha Pindrinks'imi içemedim. Şöyle bir kapağı açayım abi. Bir ses gelsin bak. Her sabah olduğu gibi bak. Duydunuz değil mi kapağın sesini?

Bugün işte Murat abi taksiciliği bırakacak, söz yazarlığına başlayacak. Sonra beste, sonra müzik. Bir bakmışsın Murat abi çok farklı yerlere gelmiş. Abi adam sürekli şarkı üretiyor ya. Tarkan bile bu kadar şarkıyı yapmamıştır ha. Abi adam günlük 10 tane şarkı yapıyor. Belli. Hemen konu, hemen ilham geliyor abi. Konu aklına geliyor, oturuyor, hemen şarkıyı yapıyor. Anında, şipşak. Tarkan da uğraşıyor, bir şarkı yapacağım 6 ayda diye. İlham gelecek de, sözleri yazacak falan da. Dur, bir tane daha var herhalde. Dur, bir saniye. Geliyor. Şuna da bakayım hemen. Neredeydi? Kaçırdık burayı. Bir saniye arkadaşlar. Hızlıca. Farklı mı bu? Aynısı mı? Dur, gönderiyoruz.

Murat abi hemen bir ilan çıkalım sana. İşletmeniz için isminize özel, şahsına özel zaten. Şarkı yapılır, söz, müzik, beste. Full paket. Ab 100 99 Euro.

0: Ya biraz daha duygusal olsaydı Murat abi ya. Bu kadar çok şarkıyı vermeyelim, sıkılır herkes. Yani yapay zeka da bir yere kadar da. Erdatlı abim bir de şeytana özel bir parça yapsın lütfen diyor. Allah Allah. Sabra abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sabra abi güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ya İsveç'te Sabra abimizin bile kupası var, daha ne olsun ya. Bak ta İsveç'te. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Sabra abi. Selam Ali abi, yayınlar. Abi bu erkeklik taslayanları boş ver. Sen zamanı geldiğinde herkes süpürge de yapıyor diyor. Ben her gün yapıyorum ama diyor, iş icabı süpürüyorum ben. Ya Yasin. Ya mecbur kalınca yapıyoruz canım. Biz de dün büroyu süpürdük mesela. Ne yapacağız yani? Temizlikçi tutacak halimiz yok. Oturduğumuz yeri kendimiz temizliyoruz. Yanarım yine yanarım. Acıkınca gidip kendimize yemek de yapıyoruz. Daha ne olsun? Abi Mesut abi ne kadar güzel Almanca konuşuyor ya diyor. O Avusturyalılar neden böyle konuşmaz? Böyle tane tane anlatmıyorlar kelimeler. Hepsini yutuyorlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Tane tane konuşun, Mesut abi gibi yapın diyor. Eyvallah Burdulu Mehmet. Şenol sesini veremedik, niye?
1: Ya sıkıntısından şarkı hazırlayacağına evi... Bu arada Murat Erdatlı böyle durmadan can sıkıntısından şarkı hazırlayacağına evi biraz süpüreyim.

0: Evine geliyor pazar günü. Şöyle bir yenile her yeri sil süpür. Bir şeyler yap. Bir yap da bir mest olsun Eminem be. Allah Allah. Gelmiş burada oturduğu yerden masal anlatıyor bana. Ya Rabbim ya Resulullah ya.
1: Murat Erdatlı duydun mu?

0: Avlalı bir şarkı arayayım dedim. Şarkı isimleri acayip. Yok abi, bu şarkı çalınmaz ya. Abla deyince bir yerinde dur çıkıyor Demet Akalın, malum. İkinci sırada ne çıkıyor dersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım. Tahmin edene Rota Home'dan hediye vereceğiz. Bir tane halı hediye vereceğiz. Abla yazdığımda şarkılar çıkıyor. İkinci sırada hangi şarkı çıkıyor olabilir? Şarkının adında Ablam geçiyor. Hadi bakalım. Bak, ipucunda veriyorum. Ablan, ablan, ablan. Hangi şarkı olabilir? İpucunda verdim.
1: Ali, ne duygusallığından bahsediyorsun? Altı üstü yatakta ya plastik. Duygusallığına ne alakası var bunun? Şenol, bir gün izin al Esin'den de pazar günü bana gündeliğe gel. Beni uğraştırma.
0: Murat abi vallahi herkese bugün laf atıyor. Diyor ki Ali, yağmur öğleden sonra dedin, şimdi başladı, ne olacak diyor. Sen hapı yemedin mi? Abi bak, ben 22'deyim, burada yağmıyor, güneş var. Sen ne tarafa gittin? Vallahi ablalı şarkı arıyorum. İkinci sırada bir şarkı çıktı. Yani bunu da çalmayalım ya. İsmi bile offside. Hadi bakalım. Kimler doğru tahmin edecek?

0: Gelsin tahminler, gelsin tahminler. Yani ablalı bir şarkı çalalım dedik, önümüze çıkana bak ya. Bir dörtlük de çalsam mı? Bir dörtlük dinleteyim mi arkadaşlar? Hem kim olduğunu, hangi şarkı olduğunu da önce belirtmiş oluruz. Abi İsveç Malmö'deki abinin bile kupası var. Stüdyonun dibinde oturuyorum, benim kupam yok. Olamaz böyle bir şey diyor ya. Mehmet niye öyle biliyor musun? Sen sonradan katıldın. Sabri abi kaç senedir dinliyor. Yani düşün artık. Yeni kupa yaptıracağız ya. Yeni kupaları ama parayla satacağım. Bedava dağıtmayacağım. Abi ekonomik kriz var. Destek olmanız lazım artık. Yoksa yürümüyor bu işler. Shop yapacağım bir tane. Viyana FM'in farklı kupalarını yapacağız orada. Satacağız abi. Bedava yok. Bedavayı kapattık. Esin diyor ki Murat abi diyor pazar günü sana verdim gitti Şenol diyor. Tepe tepe kullan. Esin de Şenol'u başından atmaya yer arıyor yemin ediyorum. Çok kötüyüm ya. Valla karıştırıyorum ortalığı. Boşuna mikser demiyorlar. Şener Şen ve İlyas Salman gibiler diyor. Murat abiyle Şenol abi diyor. Eyvallah Onur.
1: Servus mein lieber Freund Ali, wie geht's denn da? Liebe Grüße aus der Steiermark, aus der grünen Steiermark. Ich hab dich so gern. Mach's gut.
0: Bu çuş kim ya? Arkadaşlar bu sesli mesajı kim atmıştır? Hadi onu da soralım. Hadi bakalım. Kim ne kadar dikkatli dinliyor bunu anlamış olacağız. Seversen, öpüşürüz ayaklarımız karışa karışa. Yok Demet abla değil şarkı. Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi güzel bir günün olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Demet Akalın söylüyordur diyor Demet abla. Yok. O ilk sırada çıkıyor doğru ama biz ikinci sırada çıkanı arıyoruz. Tepe tepe demeseydi iyiydi diyor. Onu ben ekledim Murat abi. Demet abla değil arkadaşlar. İkinci sırada çıkan şarkı. Cümlemizi inşallah Gönül Hanım Allah kolaylık versin diyor. Biraz önceki sesli mesajı kim attı? Bir daha dinleteyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Kopya vermiş olalım. Bak.
1: Was mein lieber Freund Ali, wie geht's denn da? Liebe Grüße aus der Steiermark, aus der grünen Steiermark. Ich hab dich so gern. Mach's gut.
0: Bu mesajı kim atmıştır?

Ya Haydar gülersin, o ikinci yazdın. Çoğunuz Bülent Ersoy yazdı. Bülent Ersoy değil arkadaşlar. Ablan kurban olsun. Yok, ablan kurban olmasın. Bakın arkadaşlar, dinleteyim. Siz kendiniz karar verin. Hangisiymiş? Bak bak bak, geliyor geliyor geliyor geliyor. Geldi.

Duydunuz mu arkadaşlar? Ablanla şarkı seçelim dedik, bu çıktı. Ablan taş gibi. Ali Süzen. Dur bir de bunu gönderelim. Madem yazdınız, bu da gelsin. Bu da geliyor. Şuradan öne alalım biraz.

Bülent Ersoy, ablan kurban olsun. Çok yazan oldu ha, çoğunluk bunu yazdı. Vallahi herhalde bir 30-40 kişi yazdı bunu, saymadım ama. Bu da iyi bak, onu da çalalım Dündar. Hediyeyi kime verdik biliyor musunuz arkadaşlar? Hediyeyi ilk yazan, benim istediğim cevabı yazan Şerife Küçü'ye verdik. Burkan da Layta'dan. Rota'dan, Rotahom'dan, 11. Viyana'dan. 80'e 300 halı verdik. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Haydar, notlarını aldın mı? Şerife Küçük. Bülent Hanım mı diyor?

Sesin sahibini sorduk arkadaşlar bu arada. Bu çuş kim ya? Sesli girdim abi diyor. Eyvallah. Eyvallah Tayfun. Mesut abi değil arkadaşlar. Mesut abi yazanlar oldu. Onu bilemedim diyor o sesi. O neymiş Hakan, ona da bir bakayım. Abi ablan kurban olsun, lan ablan kurban olsun dedi, şey yaptık ne çıktı ya, bir saniye ya. Lan biz ne bekliyoruz, ne çıkıyor? Dur ha, şurası. Vallahi yayın bitti ya.

Bülent Ersoy, Dündar'ın en çok sevdiği diyor ya. Niye ya? Görmedi hiç böyle gün.

0: Eşimin yalan söylemek gibi bir huyu olmadığından art niyet aramam. Ona güvenirim. Vardır bir bildiği derim. Ben Akrep Burcu kadınıyım. Bana yalan söylenmeyeceğini o da bilir zaten. Ona bir soru sorduğum zaman sorunun cevabını da muhtemelen bildiğimi bilir. O yüzden hiç şansı yok. Yakalarım hemen diyor. Benden kaçmaz. Vallahi Demet benden kaçmaz diyor. Kül yutmaz. Murat abinin sesi yok. Murat abinin sesi değil o ya. Yayın bitti vallahi bitti. Ablan sana. Kurban olsun ablan sana. Dur ablan star mı vardı bir tane de? O varmış bir saniye arkadaşlar. Ona da bakalım. Ablan star varmış arkadaşlar. Ya Dündar yemin ediyorum var ya. Yani ben seni kollayayım diyorum, koruyayım diyorum ama olmuyor abi. Yasin'in dediği kadar varsın. Ablan star bebeğim. Kim söylüyor arkadaşlar? Kerimcan.
1: Ali Süzen.
0: Allah Allah. Ya ben seni nasıl kollayayım şimdi Dündar ya? Allah'ını seversen ya. Nasıl kollayayım ben seni ya? Bak ablan star bebeğim. Neyse Rumeli Orhan da söylüyormuş. Oradan şey yapalım. Bak şuradan. Bülent Ersoy hiç olmazsa bir diva diyor. O şahıs gibi Kerimcan dinlemiyorum hiç olmazsa. Ama yani bunu da sen yazdın ya. Sen bir harikasın, kırmızı halı sersem. Bülent Ersoy'un Dündar'ın en sevdiği daha herif kendin. Daha herif kendin nerede onu diyor. Ama şimdi yani Bülent ablamızın da bir ağırlığı var da inkar etmeyelim. Sesin sahibi Yasin Akboğa. Bravo Mustafa. Raşit bravo. Suat bravo. Ablan star bebeğim. Dur bir selfie çekelim. Hızlıca emojileri gönderin arkadaşlar. Hızlıca veda ediyoruz. Saat gelmiş geçiyor ya. Ne çabuk bitti yayın. Aynen Şenol Evgi söylüyordu arkadaşlar. Her herkese güzel bir gün diliyorum canlar diyor. Çok teşekkürler Şerife Küçük. 11. Viyana Simmering Abstrasya 99 Roto Home'a gidiyorsun, hediyeni alıyorsun. Yasin her sabah bize zorla Kerimcan dinletiyordu. Allah Allah. Motivasyonunuz yerine gelsin diye yapıyordur o. Abi diyor hani diyor anonim okuyordun. Valla karıştı, hatlar karıştı ya. Dur bir de şunu göndermiş Hakan. Onu da verelim yayına. Bir saniye abi. Hiç duymadığımız bir şey. Geliyor geliyor, bu da varmış. Bilmiyoruz ki böyle şeyler. Nereden bilelim? Ha Can Bono mu? Abi. Gel yine dertli gönlüm. Hakan sana bir şey diyeyim mi? Yani Can Bonomo'nun bir tane bile şarkısı yoktur herhalde bizim arşivde. Hiç benlik bir şey değil, sanatçı değil. İnanın Viyana FM arşivinde yani en son 12 binin üzerinde şarkı vardı. Can Bonomo'dan bir tane bile yoktur herhalde. Hiç duydunuz mu Viyana FM'de Can Bonomo çaldığını? Ben hiç eklemedim. Arkadaşlar da eklememiştir muhtemelen. Yok abi bizde çalmaz Can Bonomo ya. Vallahi. Hiç bizlik değil. Can Bonomo dinleyen var mı? Hiç Can Bonomo dinledim, dinliyorum diyen var mı? Arkadaşlar emojileriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Birazdan İbrahim Elden canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Yarın haftanın son yayınında sizlerle tekrardan sabah 7'de Avusturya saati birlikte olacağız. Saat 8 Türkiye saati. Hepinize güp güzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, kop kolay, hap harika. Müş mükemmel. Bir gün diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.
1: Ali Süzen.

0: baban nereli?
1: Elazığlı.
0: Ben bu kaşın gözüm
1: efendim herkese günaydın. Sana günaydın. Guten Morgen. Çıtır çıtır yemeli be seni bey bacım ya. Acaba ben bugün çok mu tatlıyım? Efendim herkese günaydın. Valla sabaha karşı İstanbul'a geldim. 5.30. Enerjim çok, keyfim çok yerinde. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Azerbaycan'da Bakü'deydim. Bakü'deki dinleyicilerimle buluştum. İnanılmaz bir ay geçirdim. Eylül ayını çok bereketli bir ay geçirdiğimi düşünüyorum. Artık ay sonu bir göreceğiz. Bakalım ne kadar kazanmışım. Bunların bir bedeli olmalı. Ben çünkü gece gündüz çalıştım. Uykusuz kalmalarımın bir bedeli olmalı. Ben bir kova burcuyum biliyorsunuz. Kovalar biraz böyle mantığıyla hareket eder. Ben de herkesi borçlandırdım kendime. Abi gelirim dedim. Yaparım dedim. Ederim dedim. Ama aslında çok akıllıca bir şey yaptım. Çünkü dünyadaki en güzel şey bana birisinin borçlu olması. Aşırı hoşuma gidiyor ya. Allah Allah. Ali Sizen. Teşekkürler. Patron yine şovunu yaptım be. Yine harikalar yarattım be. Yapıyorsun bu sporu be. Valla dünyanın en güzel duygusu radyoculuk be. Bak Ali abim. Radyonun kurucusu. Böyle bir radyo kurdu. Patron. Ama şu mikrofon aşkı 70 yaşına da gelse bitmemesi lazım. Çok güzel bir şarkı ya. Gözlerinden akınıyor. Sen de istiyorsun. Acaba ne istiyor?
2: Elinde solunda benim olacaksın.
1: Hadi biraz yapma.
2: Sevdiğin aşkı bende bulacaksın. Ya bana atma.
1: Yapma öyle şeyler.
2: Kırma, usandırma. Yeter beni.
1: Bak burası çok güzel. Şimdi.
2: Gel artık kollarıma. Gül döktüm yol.
1: Güller çok pahalı.

0: Vallahi böyle heyecanlandım ben bu şarkıları özlüyorum ya. Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak ya. Yemin ediyorum yani. Harika bir enerjiyle geldim bugün size. 4 Eylül'de Viyana'da başladı enerjimiz. 7 Eylül'de Antalya'da devam etti. Sonrasında birbirinden güzel enerjiler, birbirinden mutluluk veren Nevşehir Kapadokya heyecanı. Sonra Almanya'nın dört bir yanındaki heyecan. Sonra Azerbaycan, Bakü ve şimdi İstanbul, yarın İtalya Rimini.
1: Gel gökyüzünde yıldız olalım, seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
0: Abdullah'cığım, güzel kardeşim benim. Abdullah'la beraber 4 Ekim'de Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde beraber çok güzel işler yapacağız. Sokak hayvanlarımızı Abdullah'la beraber, sevgili ekibimizle beraber. İyi ki varsın kral kardeşim benim. Abi, yaz boyunca tüm sokak hayvanlarına hem mama desteği hem de sularını her zaman yeniledi. İbo abi diyor, kardeşim Abdullah benim orada çok yakın arkadaşım. Kanka diyor, sen bu sıcacık havada bir sıcak su, kaynar su içersen aynısını da sokak hayvanları içsin dedi. Vallahi doğru söylüyorsun. Ne içiyorsak, biz nasıl mutluysak öyle devam ediyoruz dedi. Abdullah'ı kutluyorum. Abdullah'la beraber yıllardır sokak hayvanlarına verdiğimiz mücadele ve desteği herkes biliyor şehirde. Çok büyük problemler de yaşadık, tepkiler de gördük. Olsun. Olsun be apocuğum. 4 Ekim'de beraberiz. 4 Ekim'de sokak hayvanlarını koruma günde, Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Haftası'nda enerjimizi yüksek tutacağız. Mama desteği, mama yardımında bulunan herkesi de burada kutlayacağız, tebrik edeceğiz. Bak, Almanya'da Nuray Hanım, sevgili Bircan Hanım ne kadar kıymetli. Sokak hayvanlarının yanındayız beybocuğum dediler. Ya yerim sizi ben.

Apocuğum seviyoruz seni. Abdullah'cığım Avrupa'da beni de Avrupa'ya götür demiş. Apo vallahi götürürüm seni. Abdullah Avrupa feda olsun sana kral.

0: Zehra Hanım Büyükçekmece burada mı? Zehra Hanım içten doğal ve çok kıymetli. Bizi zaman buldukça, çünkü çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Biz de kendisine günün sözleri için ve çok güzel paylaşımları da var son zamanlarda. Aşırı mutlu oluyoruz. Radyodan da duyuralım. Zehra Hanım hazır mıyız? Büyükçekmece burada mı? Yakında güzel işleriniz, güzel projeleriniz her zaman yer almak isterim. Radyo yayınımla her zaman sizinleyiz. Evet ya, vallahi radyo yayınında dünyanın her yerine gidiyorum. Sırt çantamı alıyorum ve dünyayı geziyoruz. Mesela şu anda İstanbul'dayım. Sadece bir günlük İstanbul'dayım. Yarın İtalya'ya gidiyorum, Rimini'ye. Sonra gece hiç uyumadan İstanbul'a geliyorum, Haydarpaşa Garı'nın açılışına. Hey bocum, sen olmasan açılmayacak. Allah, öyle düşünmeyin ya. Arkadaşlarım bana diyor ki, dün bir tane arkadaşım var, çok üst düzey, çok milyon euroluk, harbi sağlam zengin. Bana diyor ki, kardeşin gezdiğin, senin gezdiğin kadar ben gezemiyorum diyor. Yiyip içemiyorum. Abi niye, şekerim var diyor, kolesterolüm var diyor, bilmem neyim var. Abi üzülme, paranı getir biz yeriz. Parasını yiyemedi diyor, üzülüyor ya. Allah, vallahi ben çatır çatır yerim onu. Taze parayı çok seviyorum.
1: Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın?
0: Ya ben Türkçe pop 90'ları çok seviyorum. Bizim zamanımızın şarkılarından. Buyurun.
1: Beni böyle divane edersin. Kömür gözler, yaban dudaklar. Ya bu endam cilve bu.
0: Türkiye'de araştırmalar sonucunda bakın, bir araştırma yapılmış. Araştırmanın hemen sonuçlarını şimdi sizlerle paylaşalım.
1: Göremezsem seni, şansın yok.
0: Harcamalar, harcama alışkanlıklarıyla.
1: Başka çarem yok.
0: Maaş araştırması, yani maaş harcama araştırması yapılmış. Bir kişinin maaş, kadınlar, aha bakın %31. Aa, hiç şaşırmadık ya.
1: Al artık koynunu.
0: Kadınlar maaşlarını alır almaz İlk 7 gün içinde %33'ünü harcıyormuş. Aa, nasıl olur, şaşırdık vallahi. Erkekler de %21'ini harcıyormuş. Maaşlarının ilk haftasında kadınlar %33, erkekler %21'ini harcıyormuş aldıkları maaşın. Kadınlar ilk haftada bütün maaşı gömüyormuş. Valla hiç şaşırmadık ya.

Bir kişi maaşını aldığı zaman ne zaman tüketiliyormuş biliyor musunuz? İlk haftada %25'ini tüketiyormuş. İkinci haftada %41'ini, üçüncü haftada %59'unu. Yani kişi maaşını alır almaz bütün harcamaları %88'i kredi kartına gidiyormuş. Yani bütün harcamalar kredi kartına gidiyormuş. Şimdi mesela atıyorum Ali abi bana maaş veriyor. Mesela ayın birinde benim maaşım. Bugüne kadar ikisini görmedim. Allah razı olsun valla, kesesine bereket. Adamın hakkını yemeyeyim şimdi. Ben çok seviyorum patronumu. Hem yakışıklı hem karizmatik. Beni de çok sever. Belli etmiyor ama ya. Benim patronlarım beni çok sevdiğini belli etmiyor. Şımarmayayım diyor ama ben şımarmayı çok seviyorum. İstedikleri kadar belli etmesin. Beni sevdiklerini ben anlıyorum. Şimdi mesela paramı yatırıyorlar ya ayın birinde euro olarak. Abi ben onu ilk hafta eritiyorum. Para gelir gelmez böyle iner inmez çok. Abi ben yerim. 70 yaşında mı yiyeceğim abi parayı? 40 yaşındayım, çatır çatır yiyeceğim yani. Bak ondan sonra Mevlüt abi gibi milyon euroluk şekeri var, kolesterolü var, o var, bu var, prostatı var. Bütün paraları yiyemiyor mesela, çocukları yiyor. Ah Mevlüt abi, ah zamanında yiyemedik o paranı. Pırlantacı Mevlüt abime de günaydın. Ama o kadar dedim abi, ye paranı. Yok abi dedi, kenara biriktireceğim. Mevlüt abi ye bak, çocukların çatır çatır yiyecek bu parayı. Bana güvenmedi. Ah Mevlüt abim, ah.

Guten Morgen, hoş geldin. Murat abi, Almancayı çözeceğim ya. Enschöhlen Tag. Erdatlı Murat abim, günaydın, guten Morgen canım. Figen kahvesini almış, beni dinliyor, ne kadar güzel. Hoş geldin. Prensin güzelleri burada mı? Almanya'daki lakabım Prens kaldı ya. Arkadaşlar, sahnesini dinlediğimiz bir sanatçı. Yanımda 6 tane kadın olunca masada tek erkek bendim ve benim adımı Prens koydu. Sevgili Tayfun'un sahnesine gittik Stuttgart'ta. 6 tane güzel hanımefendi masamdaydı. Eğleniyorduk, dans ediyorduk. Bütün restoran, bütün eğlence mekanı bize bakıyordu tabii. Ulan bu kim bu? Hangi şeyh? Hangi şeyh? İbo şeyh. Şengül hoş geldin. Pindirikleri götürmüşsün yine bugün. Güzel bir gün diliyorum. Günaydın. Guten Morgen. Viyana'dan Şengül. Nuray ablam geldi. Guten Morgen İbom demiş. Günaydın güzelim. Ne yapıyorsun? Southside Piercing burada mı?

0: Ne yapıyorsun bakayım? Bu sene Leyla'yı havada mı gördün İbo? Aynen güzelim. Valla bir Mödling'de göremedim Leyla'yı. Günaydın İbo. Bu sene Leyla'yı havada mı gördün? Guten Morgen canım demiş. Sağ ol güzelim. Sevgili Kamer, koç kadını, enerjisi maksimum. Sultan geldi, Selma geldi Nevşehir'den. Hoş geldin Selma abla. Geçer mi ömür? Özkan ve Yiğit, onlara da günaydın. Dövmeli Tülay, günaydın. Guten Morgen İbo. Hoş geldinmiş, hoş bulduk güzelim. Tenis oynamaya seni davet ediyorum demiş İpek. Ah, ben ne anlarım tenisten ya. Sadık Viyana'dan hoş geldin. Guten Abend ne demiş? Ha okey. İbo, Arbayt İbo, iyi yayınlar Sadık'cığım, hoş bulduk kankacığım, günaydın. Bircan Hanım geldi, günaydın demiş. Günaydın Bircan Hanım. Anka Premium Event.
1: Olma kendin ol.
0: Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici. Ya da hadi gidin yoluna.
1: Başkası olma kendin ol.
0: Çiğdem geldi, günaydın prensin melekleri.
1: Gel bana.
0: Günaydın İboşe.

0: Ya bir zamanlar bunları dinledik biz ya. Şimdi bu şarkıya baksana.
1: Senin
0: nasıl bir şarkı değil mi?
1: aynama şıkıdım şıkıdım aynama şıkıdım şıkıdım aynama şıkıdım şıkıdım ah yanar döner acayipsin aynama şıkıdım şıkıdım aynama şıkıdım şıkıdım aynama şıkıdım şıkıdım

0: Zehra'nın Büyükçekmece'nin o güzel enerjisiyle yürüyüşteymiş. Acaba Zehra sabah yürüyüşünde mi? Bircan Stuttgart'ta, Zehra Büyükçekmece'de, Aleyna Düsseldorf'ta, Kübra ile beraber yürüyor. Kübra, İbo'cum artık senin aşkından vazgeçtim ben. Karşılık bulamadım, bir yerde durmam diyor. Ah Kübra'cım ya. Kızım ben sana 200 bin euro istedim. Dedim ki 200 bin euro ver bana. Aşk yaşayalım, evlenelim dedim. Sen istemedin abi. 200 bin euro ya, evlenirim vallahi. Bir yıllık oda. Sonra bir daha güncelleyeceğiz. Guten Morgen İbo. Hollanda burada mı? Hazır mısın Ayşe?
1: Hadi kasıl, hadi hadi kapris ya. Hadi ben çekerim nazim.
0: Sevgili kalp doktorumuz Sefa Hanım da burada. Günaydın. Sefa, bir selfie yolla da şu
2: anasının kuzusu.
0: Kalbimizi bir heyecanlandır be güzelim. Kalp doktorum da aramızda. Bakın ne kadar güzel. Heyecanlanınca kalp doktorum hemen müdahale ediyor.
1: Senin mi?
0: Günaydın İbo.
1: Senin mi?
0: Heidelberg'den selamlar demiş. Aa, ya ben gidemedim Heidelberg'e. Orada benim arkadaşlarım vardı. Hastalandık. O yüzden grip olduğu için gidemedim. Bir sürü arkamdan da laf etmiş.
1: Ardener acayip.
0: En yakın arkadaşına demiş İbo. Kıdım, grip olduğum için benimle buluşma. Niye buluşayım canım? Bana niye bulaştıracaksın hastalığını? Benim şu an çalışıp para kazanma dönemim.
1: Ne dedi, ne dedi?
0: Allah'ım ya, ne kadar meraklı gribini bana bulaştırmaya. Ben yakın temas sevmiyorum zaten. Danke canım, danke İbo. Şengülcüm sağ ol güzelim. Allah'ım ya, bir de bana gribine bulaştıracak. Sonra yazık edecek bana yani. Taş gibi çocuğa. Oo, güzellerim gelmiş. Ezgi ve sevgili Güler. Güler benim çocukluk arkadaşım. Çocukluk aşkım. Gözlüğünü yesin ha. Bu kız büyüdükçe güzelleşmiş ya. Eskiden böyle biraz böyle sümüklüydü vallahi. Şimdi güzeller güzeli olmuş. Güler'cim öpüyorum güzelim. Güzelliklerine güzellik katmak için Ezgi ile beraber sabahın namazdan sonra kalkıp Emsel Doğan'a gidiyorlarmış. Oh ne güzel var. Emsel Hanım'a benden çok selam kızlar. Aha, Güler'in şarkısı geldi. Güler çok şanslısın. Günaydın güzelim.
3: İçiyoruz yine bu gece.
0: Pindrinks İbrahim Elden'i sunar. Soğuk içilen Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde.

Benim güzelliğimi görmedin, sürekli erteledin beni diyor. Evet ya. Acaba neden erteledim? Çünkü çok takıntılı. Kübra çok sevdiğim bir arkadaşım Düsseldorf'ta. İnanılmaz güzel bir kadın yani. Kalp krizi geçirme riskin çok yüksek. Ama benim tarzım değil. Çünkü ben bir kova burcuyum. Bir sal beni ya. Bir rahat bırak böyle, anladın mı? O alanımızı. O yüzden çok öpüyorum onu da. Ya takılıyorum tabii, o çok tatlı bir arkadaşım. Oo Sefa hocam, bu ne güzellik kız. Saçlar bak bak bak hele. Burun yapısı, dudak, çene, gözler. Baylı mı ne? Sefa sana ne olmuş bugün ya? Seni dinleyebilmek için düştüğüm durumlara bak diyor İbocuğum. Hadi, hadi yan yan. Pansuman yaparken beni... Allah'ım ya Rabbim ya, çok tatlı ya. Hakikaten ameliyathanelerde bile dinleniyoruz ya. Ben daha ne yapayım? Almanya burada mı? Heidelberg. Heidelberg çok güzel, gidemedim. Bu kızlar beni götürmedi ki işte. Götürmediler abi. Bircan gidelim diyorum. Ya bakalım. Çiğdem beni götür diyorum. Ya bakalım. Figen neredesin? Ya işte arabam yok. Fatma Neslihan'la uğraşıyor. Gideceğim ya. Heidelberg'e bilet alıyorum. Diğer arkadaşım grip olmuş. Hadiseden ara beni, şarkısını çalar mısın demiş. Hollanda'dan Ayşe kız, bu ne güzellik maşallah. Doğdu güneşimiz. Kayıtsız bir rozum. Ne kadar güzel dinleyicilerim var ya. Şu içim açıldı vallahi, şu selfileri görünce var ya. Böyle bir bahar geldi bana ya. Aşklar. Sevgili Fadime Mersinli, ona da bir günaydın diyelim. Hoş geldin Güler'cim, sana da günaydın. Selma Kartal Münih burada mı? Selma bir radyonun WhatsApp'ına gelsene canım. Bizim Abdullah'ın çok yakın arkadaşı, çok sevdiği kıymetlisi. Selma Kartal, Selma Hanım Münih'te. Bizim radyonun WhatsApp'ı, dinlediğiniz o linkten hemen ikon var WhatsApp. Oraya bir tıkla. Selam İbrahim, ben Selma diye Münih'ten. Hemen arkadaşlarımız kaydetsin seni. Arkadaşlar Sefa hocamı da kaydedin. Bakın numarasının sonu 81. Soluyor birer birer. Susibo sus, detayları anlatma fotoğrafta. Sefa hocam, çoğunu anlatmadım gördüklerimi. Giden gitsin, sen şarkılar söyle içinden, boş ver aldırma deli. Avrupa'nın sultanları, İbo'nun melekleri, prensin melekleri, İzmir güzelleri aramızda. Onlara da bir günaydın diyelim.

Aldırma ya, giden gitsin, sen yenisine bak, ne güzel. Enerjimiz bugün çok iyi. Zehra'nın Büyükçekmece'de sahilde yürüyor. Bircan Stuttgart'ta ormanın içinde yürüyor. Nuray ablam sabah uyanmış, egzersizini yapmış, İbocuğunu dinliyor, İbosunu. Ah kurban oldu. Kızlar, derslerimiz başlıyor bu arada önümüzdeki günlerde, bilginiz olsun. Önümüzdeki hafta derslerimize bir başlayalım artık. Şu diksiyon dersleri, online derslerimize bir başlayalım.

Abdullah sen kral adamsın ya. Vallahi süper. En güzel şarkı sana da armağan edelim. Selma için güzel bir şarkı yollayalım. Abdullah Kayserili ve kıymetli hemşerimize selam yollayalım. Ama Kayserili ama çok cömert Kayserili vallahi. Allah Allah! Kaldır kolları. Arkadaşlar biraz oynayacağım da bana biraz kafamdan aşağı birkaç euro atsanıza. Sadıkçım, Mustafa abi. Sevgili Bircan, Nuray abla hadi.

Yeter ki sen iste, olmasa araba kiralarım senin için. Sen yeter ki gel diyor. Ya bırak bu işleri Figen ya. Acaba Figen araba mı kiralar? Araba kiralayacağım parayı sen bize yolla. Ben metro ile gelirim. Canım, bu çile çekilme. Ben daha yataktan bile çıkamadım, ne yürüyüşü demiş Bircan. Belki gün içinde yürürüm demiş. Vallahi ben sabah akşam yürüdüğüm için. Acaba ben yürümeyi seviyor muyum? Semra Sima geldi, Sakarya burada mı? Harika bir selfie yollamış. Bak kız biraz yüzün gülsün, kurban olduğum. Semracığım. Suratın beş karış kız. Yine tansiyonu mu çıktı? Bir tane daha at, böyle gülücükle at. Zehra Hanım'dan da bir selfie bekliyoruz. Büyükçekmece burada mı? Bu arada benim kıymetli sanatçılarım da dinliyor. Onlara da bir günaydın diyelim. Guten Morgen, Ibo'cum.

Sen olmasan İbo'cum harbi bu hayat çekilmez. İyi ki varım ya. İyi ki sizler de varsınız. Sen... Fatma Sığırcı dinliyor mu Fatma Hanım? Kişisel analiz uzmanı burada mı? Fatma ile bugün 11.30 Türkiye saatiyle kişilerin aşk hayatı, burçlara göre yönlendirmesi, hayattaki heyecanları. Vallahi çok güzel olacak. Ben de kendimi bir analiz ettireyim. Bakayım ben nasıl biriyim. Acaba İbrahim Elden nasıl bir insan? İbo ben uçakla gelirim hem de özel uçakla seni almaya diyor. Bak bak. Acaba doktorumuz kalp doktoru şu an hayal gücünde mi?

Dünyadaki en güzel duygulardan biri de rahatlık. Ben çok rahat bir insanım. Hayatı seviyorum. Stres bazen oluyor. Panik atak anlarım oluyor ama o da gelip geçiyor. Bire daha bir çay. İyi ki varsın abi. Başını gittin ne kadar. Ya İpek sen neredesin ya? İpek bizim Erdinç abinin kızı. Diş hekimi. Aşklarla seni hep... İpek valla çok kıymetlisin, sana, ailene, dünya tatlısı babana, annene, Halime yengeye, onlara selam. Gerçekten seni tanımayı da çok istiyorum. Bak İnci'yi tanıdım, bayıldım. Hüseyin'le muhteşem bir ikililer. Onlar baksana artık dinlemiyorlar herhalde. Davalara giriyorlarsa, ikisi de avukat. İnci ve Hüseyin, öpüyorum onları da kocaman. Ama İpek, senin sevdiğin kadar onlar da seni seviyor, bilgin olsun. Özellikle İnci'ye sordum bunu. Erdinç babana, annene de çok selam. Erdinç abi de dünya iyisi ya. Hazır mıyız Erdinç baba? Güzel. Nuray abla diyor ki bütün eurolar feda olsun sana İbom. Nuray abla, Antalya'da kafamdan aşağıya atın şu euroları ya. Selime'ye de söyle. Yesin parasını. Kimle yiyecek bu parayı? Zaten kocası da yok. Bekar kız. Çocuklarını da büyütmüş. Şu parasını yiyelim şu Selime'nin ya. İlk sen abla vermez para.

gel. Zehra Hanım Büyükçekmece enerjisiyle burada. Bu arada benim alt komşum da hakim. Ona vuruyorum böyle alttan yukarı. Şimdi yayın yaptığım alanda da uyu. Abi git diğer tarafta uyu dedi mi? Bugün izinli günüymüş. Kardeşim iyi yayınlar. Resmen seni burada odamda dinliyorum demiş. Yusuf abi seni seviyorum biliyorsun. Sen de git diğer tarafta uyu abi. Acaba beni dava mı eder? Sorun değil, onun başkanı yakın arkadaşım. Sana aşığım gel. Şimdi bir mesaj var. Adile Hanım ve Açelya'dan. Diyor ki çok sevilen birisisiniz. Anladığım kadarıyla radyo Instagram'dan da takip aldım. Enerjinize hayran kaldık. Bizim için sonuna bakıyorum ne yazıyor. Ben sonuna bakayım ya, detayları geçelim. Aa güzel. Sizi ağırlamak ve misafir etmek bizim için onurdur. Mekanımızı renklendirirseniz çok sevinirim. Vallahi ben de sevinirim ya. Ama hem gel hem foto takımını hard diye yesim var. Ciddi çatmak üzereyim. Şimdi sevgili Selma az önce duyamamış Münih'ten. Abdullah Sarıduman'ın kıymetli arkadaşı bizim için de çok başımızın tacıdır. Selma radyonun WhatsApp'ına bir gelsene. Münih'ten Selma arkadaşımıza, Selma Kartal'a bir günaydın diyelim. Acaba Selma'nın burcu ne? Hemen yorumlayalım. Radyonun WhatsApp'ına gel Selma. Bak dinlediğin linkte hemen altta ikon var kocaman. WhatsApp ikonu, ona tıkla. Selam İbrahim, ben Selma de lütfen. Sevgili İnci'nin ablası, kıymetli bizim de çok değerlimiz İpek Hanım ve eşi. O güzel aileye de selam yollayalım. Diş hekimi İpek için, avukat İnci. O güzel aile benim için çok değerli Ürgüplüler. Murat abiye de teşekkürler bu güzel aileyle beni tanıştırdıkları için. Şarkılar harika, en az senin kadar diyor. Acaba ben harika mıyım?

Münih'ten Selma diyor ki Münih'e gel de enerji gör diyor. Acaba ben Münih'e mi gitsem Abdullah? Selma bize bakar mı oradan? Selma diyor ki Münih olalı böyle bir enerji görmedim. Acaba Selma Kartal Beşiktaşlı mı? Kartal gol. BJK Murat geliyor aklıma ya. Kartal gol. Aha geldi Selma'cığım. Kız Selma neredesin sen ya? Münih güzeli. Ben Selma diyor. Hoş geldin arkadaşlar. Selma Hanım'ı da kaydeder misiniz Münih'ten? Biz Tarkan'la Münih'teydik. Çok güzel bir konser verdik. Aa Münih'i çok sevdim ya. Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna. Bulurum kaftanına kaç... Selime'nin eurolarını Antalya'da eritiriz. Evet ya. Kız ne kocası var ne bir şey var. Parayı en azından biz yiyelim Nuray abla. Selime'nin eurolarını yiyelim ya. Nerede yedin o euroları? Söyle. İbo'nun teen house'ında yiyelim o paraları. Yaparım bilirsin. Hadi bana burcunuzu yazın, size kim olduğunuzu söyleyeyim. Yakarım, ben bulurum. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da abi Şeref abi bir şube açıyor yakın zamanda. İnşallah kesinleşince anonsunu yapacağız. Abi tüm Avusturya bu marketi konuşacak. Tüm Viyana Şeref abinin yeni şubesini konuşacak. Beni bile heyecanlandırdı, gece uyuyamadım ya. Şeref abi, seviyorum seni ya. İyi insanlarla tanışması gerekiyordu, güzel oldu demiş. Gerçekten Murat Erdatlı doğru bir mesaj yollamışsın.

Sevgili Selma'cığım, Burcu'nu yaz bize. Türkçe yazarsan sevinirim. Münih'ten Selma aramızda. Duygu aramızda, 1. Viyana'dan. İbo'cum, Cuma günü Aynan geliyor demiş. Mesajı gelmiş ona. Valla yarın yokum evde. Yeni evime gönderme Ataköy'e. Esenlere yolla, anneme yolla. Oradan alırım ben.

Oğlak kadınıyım demiş. Şengül Oğlak Burcu, Çiğdem Oğlak Burcu, Figen Yengeç kadını. Akrep Burcu'yum ama iyi akrebim demiş. Hangi anlamda iyi? Pelin, teşekkürler. İbo'cum seni seviyoruz, iyi ki varsın. Terazi Burcu'yum, yükselenim de aslan demiş. Güzel. Artı 43-660-130-19-79. Gelsin burç yorumları. Birazdan 11.30'da çünkü sevgili analiz uzmanı, kişisel analiz uzmanı, çok değerli bir isim, Fatma Sığırcı. Ve orada Instagram'da da paylaştım. Onu da takip alabilirsiniz, Fatma'yı. Müthiş bir insan. İçten doğal ve çok güzel bir enerjisi var. Kahvesini içerken beni dinliyor şu anda. Bu güzel şarkı. Fatma Sığırcı'yı takip eden. Çok kıymetli. Çünkü herkesi bilgilendiriyor. Muhteşem bir araştırmacı. Şimdi beni de, doğum haritamı da araştıracak. Bakalım yayında bana neler söyleyecek. Araştır beni Fatma. Selma Kartal burada mı? Münih aramızda mı? Hemen burcunu yaz Selma. Bircan aslan kadını, Nuray aslan kadını. Kükremiyorlar. Kükremeyen aslan.

0: Hadi hep beraber.
1: Sana kalbini verdim Montiro, senin olsun tepe tepe kullan. Hadi durma gör.
0: Şimdi doğum haritanızı çıkartmak için biraz tarih lazım. Doğum tarihinizi ve burcunuzu yazın. Saat önemliymiş şu an. Hemen sorun.
1: Durma gör beni der benize.
0: Hayatta olmayanlar da tahmin etsin böyle, hani annesi, babası ya da kim hatırlayamadığı birisi. Tahmin saatinizi de yazın. Doğru, nerede doğduğunuz önemli. Bir de saat önemliymiş. Fatma öyle diyor. Fatma Sığırcı. Doğum tarihinizi, nerede doğdunuz ve saat. Yazın bana, burcunuzu da yazın. Oğlak burcuyum ben de. Kolay gelsin demiş İbo. Teşekkürler Fadime'cim. Sen de mi oğlak? Ne kadar çok oğlak kadını var.
1: Sev beni yakışıklı.
0: Koç burcu, unutma beni İbocum diyor. Kalp doktorum koç kadını. Canım kaçta doğdun ve nerede doğdun? Doğum tarihini de yaz. Hemen sevgili Fatma Sığırcı 11.30 Türkiye saatiyle burada yorumlayacak. Herkese şöyle bir 5 kişiye bir kişisel analiz yapalım. Artı 43 660 130 19 79. Ne yapıyorsunuz şu anda mesela? Bu şarkılarla mutlu musunuz? Keyfiniz ne kadar yerinde bilmiyorum ama sizlerle olmanın ben mutluluğunu yaşıyorum. Hatta şöyle bir güzel bir liste de paylaşalım.

Hande Yener bir tane daha yok. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Hande Yener'in şu klibinin ilk 30 saniyesi çok heyecanlı. Enerjisi çok maksimum. Benden bir tane daha yok diyenleri bir görebilir miyim? Şu sözleri taşıyan, bu şarkının sözlerini taşıyanlardan kalpler bekliyorum. Hadi biraz heyecanlanalım. Radyoda kalp doktorumuz da var, merak etmeyin, müdahale eder hemen.

Abi nasıl bir klip ya? Vallahi billahi enerjim yerine geldi ya. Abi demek ki ben heyecanlanınca daha çok mutlu insan oluyorum ya. Benim heyecana, mutluluğa ihtiyacım varmış. Yani ben şu an çok mutluyum, heyecanlıyım ya. Benden bir tane daha yok diyenler.

Sevgili Murat Erdatlı, benden bir tane daha yok diyor. Vallahi yok Murat abi. Figen benden bir tane daha yok demiş. Kalp atmış. Sevgili kameranım kalp atmış. Benden bir tane daha yok İbocuğum. Aa bak ne güzel şeyini de yazmış. Doğum tarihini, Koç burcu. Aa Çorum'da doğmuşsun kız. Ne güzel valla maşallah. Ama doğum tarihini de yaz. Şey, kamer. Nurcem annemin şarkısı çıktı Altın teyzemle. Arkadaşlar doğum yeri, saat ve doğum tarihiniz ve burcunuz. Önemli olan bu. Üç tane şey istiyoruz. Yazın.

Psikolog sevgili Cem Gökçe burada mı? Yengeç kadını. Ah İbo'cum, sevgili prensim, taklitlerimizden kaçınalım, orijinal benim diyor. Vallahi Bircan süpersin. Ayşegül hoş geldin, mirasçım olur musun demiş. Tövbe yarabbim ya, Hollanda. Ayşegül öyle bir düşüncelerim yok. Sema ile beraber dinliyoruz. Bu arada biz Dilber'in arkadaşlarıyız. Dilber'i hatırlar mısın? O zamanlar sen daha çocuktun demiş. Allah Allah. Ne kadar çocuktum merak ettim valla. Sonunda dayandı. Ha, bizim yani Almanya'dan Dilber, ben çocukmuşum falan fıstık. Bir bakalım. Gel. Çocukluğumu nereden? Acaba çocukken ben kaç yaşındaydım? Bozuldu tüm ezber. Senin de cool tavrın çöz. Doğum yerim Viyana. Okey tamam Şengül, birazdan bakacağız. Bence yeterli bu kadar. 5 tane yeterli. Şu anda 8 tane oldu. Senin de cool tavrın çöz. Çünkü program bitmez yani. Ecem valla çok enerjisi çok iyi ya. Ecem gördü. Ecem sen ne zaman gidiyorsun Aleyna'yla? Senle ritim başka. Emsel Doğan'a. Yaklaş bana. İbo Emel Müftüoğlu'ndan Havardı'yı çalar mısın demiş. Bu şarkı tam benlik diyor. Emel Müftüoğlu Havarda. Emel Müftüoğlu Havarda. Gelsin bakalım. Ne isterseniz bugün İbrahim El'den, dileyin İbo'dan ne dilerseniz. Bugün siz yeter ki mutlu olun valla. Kendim için bir şey yapmıyorum. Sırf sizin mutluluğunuz için buradayım. İbo benim şarkımı unutma demiş. Hangi şarkı istiyorsun? Şarkının adını yazar mısın bana? Link yollamayın. Sadece sanatçının adını yazın. Hüküm giymiş hayaller görünmez uzaklarına. Ben cumartesi günü tek gidiyorum demiş. Ay kıyamam, ben gelirim seninle. Aleyna'nın ne işi varmış? Netleşmemiş. Acaba Aleyna bizim arkadaşımız olamaz mı? Aleyna da hastanede çalışıyor. Çıkamadı demek kız. Şarkının kaydı ne kadar kötü ya. Şuna bakalım. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.

Vallahi bu sabah muhteşem bir kahvaltı hazırladım. Bugün yayınımı annemden yapıyorum. Çok da güzel böyle. Ondan sonracığıma işte kahvaltıda keyifli bir kahvaltı sonrasında biraz badem, ceviz, fındık içi. Ondan iyi geliyor bana. Ondan sonra biraz bal, keçi boynuzu pekmezi. Vallahi enerjimiz bugün maksimum seviyede. Artık şu anda yani yürüyerek, koşarak İstanbul'da nereye gideceğim bilmiyorum. Sonuçları bittiği zaman göreceğiz. Bakalım güzelleşecek miyiz? Zaten güzelsin Ecem ya. Acaba sen daha ne kadar güzel olmak istiyorsun? Semra Sima, ha biraz gül kızım ya. Allah'ım ya Rabbim. Senin kombinini yesinler. Soğuk mu orası? Kar, kış, kazak giymiş. Bak ya, kolyen de çok güzel. Semra Sima ve güzelliği. Yeter şarkısıyla son zamanlarda çok üst düzey seviliyor. Ona da selamlarımızı iletelim.

0: Artık analizleri almayayım çünkü çok vaktimiz yok. Her dinleyicimiz için bence 2 dakika zaman ayırması lazım Fatma Sığırcı'nın, yoksa zaman yetmeyecek. Teşekkürler, çünkü kendisiyle de konuşacağız daha. Çok deli bir şarkı ya diyor. Saadet Bakırcı'nın Sen Doktor Musun şarkısını, Aşk Doktorum çalar mısın diyor. Acaba kalp doktoru şu an ayakları yerden mi kesildi? Ya ben normalde o tarz şarkılar çalmıyorum ya. Saadet Bakırcı, Sen Doktor Musun? Konser tadında demiş. Bakalım mı? Bu mu?
1: Gözlerime çok güzel bakıyorsun. Yoksa sen göz doktoru musun? Kalbime de bir baksan. Belki de kardiyologsun.
0: Tam Sefa Hocam senlik bir şarkı vallahi. Allah Allah. Benim için geliyor. Doktoru Sefa Hanım için geliyor bu şarkı. Bana gelsin demiş. Hadi gelsin. Doktorumuz var, psikoloğumuz var, analiz uzmanımız var, iş kadınları burada, iş insanları burada, yakışıklı beyefendiler burada, taksiciler burada, otel patronları burada, diş hekimi burada, avukat burada, hakim altta dinliyor beni. Abi ne güzel bir radyo yayını ya, her sektörden biri var. Mardinli Kapıcılar Kralı Mehmet abim de dinliyor, tercüman sitesinin kapıcısı. İkinci daireni de aldın. Tamamen Kemal Sunal filmini yaptın be abi. Kalbim çırpınıyor. Yemin ediyorum ikinci dairesini almış kapıcılıktan. Helal olsun be Mardinli Mehmet. Çektin bir an. Eleman lazım mı? Bir blokları ben de gezeyim. Belli aşk çıktı kanımda. Ateşim çıkıyor seni görünce. Termometre dayanmaz. Ateşim çıkıyor seni gör. Hocam nasıl bir şarkı yolladın bana?

Acaba kalp doktoru şu an çok mu mutlu? Ya hocam nereden buldun bu şarkıyı ya? Çok iyi. Peki. Yengeçler, aslanlar, oğlaklar, akrepler, boğalar, ikizler, terazi. Ve de bir terazi ikizlerse aman diyorum. Aman diyorum. Bu şarkı terazilerin şarkısı. Terazi yükselen ikizler.

0: Günaydın. Teşekkür ediyorum.
1: Ya süpersin Ecem. Acaba Ecem çok mu mutlu? Ayşegül buyur güzelim. Ne istiyorsun bakalım? Emel Hanım beni aramadı çünkü sen istemedin. Bu arada Emel Hanım değil o. Ha, Emsel Hanım beni aramadı. Ayşegül sana bir şey yok çünkü istemiyorsun. Sen demedin mi yok ben gitmeyeceğim diye. Taş, taş, taş. Burası Karadeniz diyor, unutma burada fırtınalar var diyor Sakarya'da. Gezdireyim mi seni dudaklarımda, yüzdüreyim mi dipsiz sonu. Seni minibüs şoförüne dinletiyorum, daha ne yapayım Semra Hanım, çok süpersiniz ya. Sıkıştırıp kapılar aralıklarında. Olmamasita. Yeminli tercüman Figen de dinliyor demiş, valla tercümanımız bile burada hem de yeminli. Gel anlarsın görünce sen. Almanca hocam Figen. Kızım daha bir şey öğretemedin ya. Sadece Arbeit'i biliyorum. Arbeit ibo. Schnell ibo. Lauf ibo. Taş taş el ayak çekilin. Ah so. Sen mi bana ben mi sana aç aç. İbocuğum Yunanistan'a ne zaman geliyorsun? Seni en güzel şekilde ağırlamak istiyorum demiş. Çok teşekkürler ya. Neslihan Yunanistan'a beni davet ediyor. Arabanla gelirsen daha rahat ederiz demiş. Görünce sen. Nasıl ya? Arabamla ne alakan var senin? Taparsın her santimin. Acaba arabası yok mu Neslihan'ın? Ben araban yoksa mümkün değil güzelim, ben gelemem oralara. En az bir arabanın olması lazım. Biri beni gezdirecek kadar bir euron olması lazım. Biraz da konaklama bilmem ne. Biraz masraflarım oluyor. Oteldi, yemeğiydi, içme. Elimi cebime attırmaman lazım. Neslihan bazı kriterler var çünkü onları karşılayabileceksen gelebilirim. Yoksa ben niye paramı harcadıktan sonra geleyim ya? Daha öğrenecek, abisi öğrenecek. Kanadı kırılmış, üşümüş. Ömer Reis geldi, Ömer Baba İstanbul'dan hoş geldin Ömer Baba. Başakşehir Dublaj Okulu Ömer Karsu burada mı? Ömer Akarsu. Tanmaz. Toplantılardan bayağıdır yayınlara denk gelemedi. Mümkünse güzel bir şarkı. Ömer sana 10 numara bir şarkı yolluyorum.

bizleri dinliyor. En güzel şarkıları sevgili Mustafa Reşat ve Serena'ya da armağanımız olsun. İkizlere günaydın. Doğum günleri çünkü yeni yaşı. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin sevgili Gülşah. Kıymetli ikizlerine de sevgilerimizi iletelim. Mustafa Reşat ve Serena için onlara da doğum günü mesajı yollamış olduk. İyi ki doğdu. Doğum günleri kutlu olsun. Evin Ajans günaydın, selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Evin Ajans ailesine. Sevgili Salim abi bizim için kıymetli ve değerli, ona da bir günaydın diyelim. Bir kahve molası ya da bir Pindrix molası için ihtiyacım var bir 5 dakikaya. Sonra 11.30 Türkiye saatiyle Fatma Sığırcı, kişisel analiz uzmanı, çok değerli bir isim. Türkiye'de çok seviliyor. Takipçileri de inanılmaz destek veriyor. Fatma Hanım'ı konuk alacağız Türkiye saatiyle 11.30'da. Haberiniz olsun. Ama bana böyle bir şarkı yollayın ya. Böyle farklı bir şarkı isteyin benden. Yani ne olabilir mesela? Yani ne olabilir? Abi her günde yayında olduğum için... Ya böyle güzel bir şarkı isteyin ya. Ne çalacağımızı da bilmiyoruz ki. Bunu çok çaldık. Evet. Bu şarkı güzel. Bana gelsin.

Azerbaycan'da tanıştığım çok kıymetli iş insanlarından çok değerli bir isimle bizi dinliyor. Mevlüt Bey, nasılsınız? İyi ki varsınız. İbrahim Bey diyor, sizi tanıdığım için çok mutluyum. Bugüne kadar sizin gibi değerli bir insanı nasıl tanımadık? Ya olsun abi, detay, seni seviyoruz. Çok güzel işler yapacağız. Ben zaten bir daha geleceğim Bakü'ye. Aklımdan çıkmıyor. Yusuf abiye, Orhan abiye çok selamlarımızı iletelim. Sevgili Nigar Nurtenova, Nigar Hanım'a çok selamlar. Şarkılar size için de armağan olsun. Gözlerinde buluşup enerji işiyle uğraşıyorlar. Şirketleri çok büyük. Petrol, enerji ve inşaat sektöründeler. Mevlüt Bey, çok mutlu oldum sizi tanıdığım için. Vallahi iyi ki sizin gibi değerli isimler bizim dostlarımız oldu, arkadaşlarımız oldu. Vallahi iyi ki varsınız.

0: Pars Petrolleri'ne teşekkürler. Beni özel jetleriyle ağırladılar. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan aldılar. Atatürk Havalimanı'na bıraktılar. Vallahi hayatımda belki 6. kez özel jete bindim ama bu jet değişik bir şeydi. Çok lükstü. Yani ben Dubai'ye de gittim mesela. Dubai'ye gittiğim özel jet de güzeldi. Hani hakkını yemeyeyim şimdi. Bende de biraz şey var ya, kimin atı iyiyse ona biniyorum. Ama adamın jeti çok iyi. Oluyorum. Ve beni de çok sevdi. Bundan sonra en büyük arkadaşlarım arasında ilk 5'e girdin dedi. Bu kadar ışık hızıyla. Bak işte hayatınızda şunu sorgulamayın. Ya işte yıllardır tanımanıza gerek yok. Anlık enerjiler, bu sevgiliniz olur, aşkınız olur ya da ilk kez tanıştığınız bir insanla güzel vakit geçirin ki hayatınızda değerli bir yeri olsun. Hani ya bırakalım zamana, bir bakalım. Abi beni zamana bıraktığınız zaman ben kaçarım. Beni zamana bırakmayacaksın. Çünkü İbrahim Elden, Kova Burcu zamana bıraktığı zaman o zaman yolculuğuna çıkar. Anlık enerjiler gelecek abi. Anlık yaşayacaksın ve çok daha mutlu ol. Çünkü ben o heyecanı, o enerjiyi aldıktan sonra daha iyi çalışıyorum ve kafam daha iyi. Ha, bu iş olur, tutku olur, entrika olur, heyecan olur. Ne olursa o adını sen koy. Abi çok iyiydi yalnız ya. Ay, yemekleri de güzeldi. Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın size İtalya'nın Rimini bölgesinden sesleneceğim. Sevgili Faruk arkadaşımın otelinden sesleneceğim.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak, gözlerinde buluşup.
0: Cumartesi günü İstanbul'da olacağım ve çok güzel bir açılış olacak. Haydarpaşa Garı açılıyor 26 Eylül'de. İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivali İstanbul ayağında muhteşem bir açılış olacak. İlk etabı açılacak. Ben de misafir olarak oradayım. Pazartesi günü de Murat Boz konseri var. Haberiniz olsun. Şimdi Gülşah Bozkurt pazartesi günü radyoda konuğumuz olacak. Gülşah'ın enerjisi çok maksimum seviyede. O yüzden hem şarkılarını konuşacağız hem projelerini konuşacağız. Şarkılar Gülşah Bozkurt Sonbahar şarkısı da bugün yayında son şarkımız olacak. Hem Semra Sima'nın şarkısını da Yeter'i çok beğenen isimler var. Mesela Çiğdem diyor ki Yeter şarkısını seviyorum demiş. Ama oksijen geliyor artık, gelsin yani. Semra sen şu oksijeni biraz geciktirdin sanki. Biraz benim şarkılarım, biraz 90'lar, 2000'li yıllar, 2025, 2026 yayın böyle devam ediyor. 10 dakika sonra burcunuzu, doğum tarihinizi, yılınızı ve yaşınızı yazın. Saatini yazın, doğum yeri ve saati. Sevgili Fatma o güzel yorumlarıyla burada olacak. Sensiz gecelerden Fatma Sığırcı kişisel analiz uzmanı, çok değerli bir isim. Sadece kişisel analiz değil, birçok şeyi analiz ediyor. Beni bile analiz edecek birazdan. Bakalım beni neler bekliyor. Anılar, Salim abi seversin şarkıyı. Bu arada İbrahim Elden'in hayatını anlatan kısa bir film çekilecek. 45 dakikalık kısa filmde radyoculuğa nasıl başladım, ilk aşkım kimdi, son aşkım kimdi, neler yaşadım, kimlerle ne diyaloglar kurdum, senaryo bitmek üzere. Oyuncularımız hazırlanacak. Salim abi tüm oyuncuları değiştirmek zorundayım. Çünkü benim aşık olduğum kadınların hepsi çok güzeldi. En güzellerini seçmen lazım Salim abi, oyuncu arkadaşlarım. Acaba benim hayatımda kimler oynamak ister? Evet, sinema filmimin sponsoru dün bahsettim. Sağ olsun Mevlüt Bey oldu. Mevlüt abi, İbrahim'cim ben tüm masrafları karşılarım dedi. Allah razı olsun. Kesesine bereket Mevlüt Bey'e. Kıymetli eşi Nigar Hanım'a. Nigar Hanım en büyük destekçim. İbrahim Bey ben de şirketin %41 ortağıyım dedi. Benim sözüm de geçiyor. Kocamın olduğu kadar dedi. Ben de diğer bölümdeki çekimlerin tüm masraflarını karşılayacağım dedi. Azerbaycanlı, Bakülü, iş insanlarına sonsuz teşekkürler beni destekledikleri için.
1: Gözledim olsun sıcak bakan, gözleri özledim, tutuşur anılar.
0: Çünkü sinema filmim dijitalde yayınlanacak. O yüzden bunun reklamı, billboard'u, sosyal medya, bunların hepsi bir masraf. Hani ortalama bir masraf çıkartmam lazım tabii ki. O yüzden iyi ki varsınız. Mevlüt Bey de dinliyor, Nigar Hanım da dinliyor. Bakü'ye selamlarımızı iletelim. Şarkılar sizler için. Aşkın

0: dinle.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Kadir abi de dinliyor. Kadir Balık selamlar. Abim benim ya. Kadir abi sensiz olur mu? Seni de oynatacağız tabii. Sen bizim doğayan isimlerimiz arasındasın değerli abim. Evin Ajans bünyesinde Yağmur Hanım bizleri dinliyor. Yağmur nasılsın ya? Yağmur Tazegül ve onu sevenlere şu an yayını dinliyormuş. Çok çok da selamlarımızı iletelim. Ben söylediğim zaman anons yaparsın. Ha okey tamam. Şu an çekimdeymiş. Yaz bana o zaman diyeyim. Çok güzel bir şarkı ya.
2: Sen de beni bir seversen aşkımız olay olacak. Tam hayallerim gibisin. Sevmek çok kolay.
1: Sözler Aşkın Tuna. 1500 tane şarkısı var Aşkın abimin. 3 Ekim'de Frankfurt'ta. Bircan, Nuray abla bakın gidin. Selim'e, ilk sen. Aşkın Tuna'nın sahnesi o kadar güzel ki tüm şarkıların hikayeleri doluyor. Yer dolmadan bence hemen yerinizi ayırtın. Frankfurt uzak demeyin, gidin bence Bircan. Aşkın Tuna çok önemli çünkü. Çiğdem, Figen, Fatma tüm prens meleklerine de günaydın diyelim. Onlar da gidebilir yani, Frankfurt çok uzak bir yer değil. Aşkımız

Atmanım hazır mı? Kişisel analiz uzmanı ve aynı zamanda sadece kişisel değil, genel olarak çok büyük araştırmacı, detayları konuşacağız. Fatma Hanım'ı arayıp hemen geliyorum. Dedim, midem yandı ya. Yıllar... O keçi boynuzu pekmezi var ya. Başka... Abi çok sert. Kuzey Kıbrıs'tan... Kıbrıs'tan geldi. Çok da güzel. Gerçekten tadı falan ama yaktı midemi. Ben zaten gideceğim demiş. Bircan, ben sana Aşkın abinin numarasını atarım. Bir

0: Ya acaba sevgili Fatma Sığırcı hazır mı? Sevgili Fatma, guten morgen, günaydın.
1: Günaydın, selamlar.
0: Ya nasıl buldun radyo yayınımızı, ilk kez dinledin?
1: Ona çok enerjik, tam benim tarzım ama hava grupları şu an uyuyor.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Yani zaten gelen haritalara baktım, hiç hava grubu yok içinde.
0: Gerçekten öyle ya. Hava grubu ne oluyor?
1: Terazi, ikizler, kova.
0: Benim
1: yani
0: en
1: haritalarında
0: çok...
1: bu yoğunluklar da yok bu arada.
0: Aa,
1: evet oh. Yani şimdi işte güneşi başka bir burç olur ama işte haritasında işte bir hava yoğunluğu olur. Onlar da yok. Hepsi uyuyor zaten görünce dedim.
0: Şaka mı ya? Vallahi çok güzel ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hava grubu aslında çok. Mesela Eda var, Baden güzeli ama işte saatini bilmiyor. O biri tarihini aslında yazdılar. Ben onu atmadım sana.
1: Öyle mi?
0: Tabii mesela Baden'den, Avusturya'dan Baden'den, Baden güzeli seçilen Eda Hanım.
1: Ama haritasının yoğunluğu önemli. Kesin haritasında toprak falan vardır. Topraklar çok disiplinli çünkü erkenden kalkar, işinin başına geçer falan.
0: Ya ondan sonra Hollanda'dan sevgili Ayşe var, o da terazi kadını. Ondan sonra Ezgi var, terazi kadını, organizasyonların önde gelen isimlerinden. Yengeç var mesela bizim. Yengeç hava olmuyor değil mi? O su oluyor.
1: Yengeç hava. Ben şimdi onlardan bahsedeceğiz. Direkt konuda
0: önce
1: olduk
0: ama evet,
1: sen yönlendir beni.
0: Süpersin. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatma Sığırcı çok önemli bir isim. Türkiye'de yaptığı araştırmalarla çok değerli bir isim. Benim de çok sevdiğim, kıymet verdiğim biri. Dedim ki canlı yayın alalım. Ben seni yakından tanıyorum, takip ediyorum ama radyolarını yeni açanlar ya da seni ilk kez duyanlar için çok kısa seni senden biraz dinleyebilir miyiz?
1: Tabii çok kısa özetleyeyim. Aslında hiç kendimi anlatabilen biri değilim. Çok ilginç bir şekilde. İyi bir iletişimciyimdir ama konu kendim olunca anlatmaktan genelde kaçınıyorum. Şöyle, profesyonel koçluk yapıyorum yaklaşık 9 yıldır. Aynı zamanda son 2-3 yıldır da araştırmacı analist olarak yine programlara katılıyorum. Analizlerimi paylaşıyorum. Dünya gündemi, küresel siyaset vesaire. Zaten analiz yapan insan aslında bir konuya eğildiğinde her şeyi analiz edebiliyor. Zihni öyle çalışıyor çünkü. Ben de tipik bir hava grubu olarak biraz önce bahsettiğimiz burçlardan gidersek. Tabii burçlar beraberinde beden dili, iletişim dili vesaire hepsi aslında birbirini çok tanımlayan ilimler diye düşünüyorum. Onun dışında lisans eğitimlerimi çok söylemeye gerek yok herhalde.
0: Evet evet. Evet, eğitimim ilkokulda ilkokuldan başlıyorum üniversiteye kadar, onlara gerek yok. Sevgili
1: onları anlatıyormuşum.
0: Ya süpersin. Şimdi Fatma Sığırcı çok önemli, dediğim gibi Türkiye'de yaptığı projeler ve sosyal medyasına bakın çünkü Instagram'ı gerçekten hani her şeyi araştırıyor. O yüzden Instagram'dan bence dinleyicilerimiz baksa daha detaylı olur. Orada çünkü oradaki vitrininde her şey var. Biz bugün, bizim programımız biraz müzik yayını ve eğlenceli olduğu için dinleyicilerimiz biraz burçları seviyor. Bir de kişisel haritalarını seviyor. Mesela doğum tarihlerini istedim. Bir beş kişiyi analiz eder misin lütfen ya?
1: Tabii edeceğim ama öncesinde ben çok kısa bir şey bahsetmek istiyorum bununla alakalı. Şimdi burçlar son yıllarda çok fazlasıyla aslında konuştuğumuz konular. Ben burç konularına ortalama bir 30 sene önce falan başladım. Okuma yazmayı öğrendim. Gazetelerin eski bu burç ekleri olurdu, hatırlar mısınız bilmiyorum,
0: evet.
1: Kitaplar falan hediye değerlerdi. O zamanlardan beri ilgi duymaya başladım. Sonrasında da özellikle bu işin içine eğildiğimde İnsanların bunları biraz yanlış konumlandırdığını gördüm. Şöyle ki biz mesela 12 burç var. Sadece 12 karakter miyiz? Yani dünya üzerindeki insanlar. Değiliz. O yüzden doğum haritası zaten bakalım dedim. Hani direkt burç yorumlamaktan öte. Onları astrologlar yapıyor zaten. İşte şu olur, bu olur diye. Benim yaptığım biraz daha kişilik analizi olmuş oluyor. Onun ötesinde bazen şu soruyu alıyorum. Diyorlar ki aynı hastanede aynı saatte doğdu, karakterleri aynı mı? Tabii ki değil. Şöyle düşünün, biz birer yazılım gibiyiz. Yazılımın içerisine hangi kodları yüklersen şu böyle olacak, bu böyle olacak diye bilgiler yüklüyorsun. O şekilde bir yazılım oluşturuyorsun, uygulama oluşturuyorsun. Bizler de doğum haritalarımızda aslında böyle bir yazılımız. İçimizde bir fıtrat var. Hem iyi özelliklerimiz var, hem kötü özelliklerimiz var. Biz neyi beslersek onu büyütüyoruz. Yani iyi ya da kötü, ama yazılımımızda olmayan bir şeyi büyütemeyiz. Mesela ben bir hava grubuyum. İletişimciyim, iletişime açığım. Hani bana işte sus, otur, masa başı bir işte çalış denemez. Çünkü fıtrat zaten buna aykırı. Doğal olarak da ben yeteneklerimin üzerinde ilerlemiş oluyorum. Beraberinde şu da var tabii. Aile, sosyal çevre, arkadaşlar ve bizim kendi öz irademizde karakterimizi nasıl şekillendireceğimizde yardımcı oluyor. Ama tekrar ediyorum, doğum haritalarımızda yüklenen fıtrat üzerinden aslında biz bunları iyi ya da kötü olarak yönlendiriyoruz. Böyle kısa bir bilgi vereyim dedim. Hem kafada soru işaretleri varsa da biraz...
0: Benim kafamda çok soru işareti var ya Fatma. Şu anda hepsini söyleyeceğim. Kafamda deli soru işaretleri var. Şimdi Fatma Sığırcı, ilk analiz kiminle başlayalım?
1: Vallahi istediğinle başlayabiliriz. Ben senin haritanı açtım ama dilersen seni sona da bırakabiliriz. Biraz merak uyandırabilir.
0: Ya evet ya. Beni son zaten hayatta hep sona bırakıyorlar beni ya. Acaba ben sona bırakılacak bir insan mıyım?
1: Asla değil. Bak hemen haritanı biraz sonra yorumladığımda bu cümleni hatırlatacağım. Bu cümle nereden geliyor?
0: O zaman
1: normalde bu kovanın cümlesi değil çünkü.
0: Çok doğru söylüyorsun. Süper. Bir heyecan olsun dedik. Şimdi kim sana yolladıklarımdan bir bak istersen. Sıradan.
1: Tamam, sıradan başlayalım. Almanya'dan Stuttgart'tan Nuray Hanım'la başlayalım mı?
0: Hadi Stuttgart'tan Nuray'la başlayalım.
1: Aslan burcuydu değil mi?
0: Evet.
1: Nuray Hanım doğru evet bakmışız. Evet, Nuray Hanım'ın güneşi Aslan'da, yükseleni Oğlak'ta, ayı Boğa'da. Şimdi Nuray Hanım güneşi ateş grubunda, Aslan burcunda ama yükselen ve ay toprakta. Yani aslında Nuray Hanım da bir ateş kadar toprakta yoğun, toprak burcu da yoğun. Çok kısa anlatmaya çalışacağım. Normalde
0: evet.
1: Çok uzun anlatılan bir şey
0: bu. Evet, özetlesek iyi olur.
1: Evet. Merkür'ü de Aslan'da. Merkürlerini de özellikle söylemeye çalışacağım. Çünkü Merkür bizim için çok önemli. Bizim iletişimimizi hangi burç gibi kurduğumuzu gösteriyor. Yani dolayısıyla kişiliklerinize bakarken hani ya da birini anlamaya çalışırken Merkür gezegenlerinde nerede olduğuna bakın. Hani kendileri de ayrıca baktıklarında yapıyorlar ya, doğum haritalarına bakıyorlar. Merkür'ü de Aslan'da. Nuray Hanım'ın en büyük özelliği anlık patlamalarıdır. Neden? Güneş Aslan'da, Merkür de Aslan'da. Normalde içinde kin tutan biri değildir ama Ay Boğa ve yükselen Boğa unutturmaz. Hiçbir olayı ona unutturmaz. Der ki burada şunu yaptı, burada bunu yaptı. Normalde Aslan, Güneş ve Merkür Aslan aslında kim tutturmaz ama anlık öfke patlamaları vardır. Kendi yönetmediği hiçbir işi yapmaz. Emir verilmesinden asla hoşlanmaz. Ama beraberinde Aslan inanılmaz cömerttir. Merkür de Aslan'da. Ama yükselen Oğlak ve Ay Boğa diyor ki herkese cömert olamazsın. Sadece hak edene cömert ol.
0: Ne güzel.
1: Evet. Yani yükselen Oğlak ve Ay Boğa orada onu durdurur. Boğa bu arada Ay'da, Ay burcunda. Konfor alanını zaten aslanlar çok sever. Lüks olsun, en kalitelisi olsun. Ya bir tane olsun, kalitelisi olsun. Buna mı gücüm yetiyor? Ama en kalitelisini alayım. İnsanları seçerken de doğal olarak kalitesine göre seçer ve arkadaşlık yapar diyebiliriz. Çok kısa geçmeye çalışacağım.
0: Lütfen, çünkü vakit
1: biraz.
0: Çok kısıtlı.
1: Evet, o zaman son bir tavsiye cümlesi söylemek istiyorum. Bu haritayı ben şimdi tamamını görüyorum çünkü haritanın. Sevgili Nuray Hanım, sizi en çok geriye çeken ya da iletişiminizi bozan şey muhtemelen anlık patlamalarınız olabilir. Bu bir farkındalık olsun sizde. Haklı bile olsanız zaman zaman susabilmek bizi korur. Dolayısıyla anlık patlamalarınızı yönetmenizi tavsiye edebilirim.
0: Teşekkürler Nuray abla. Sen Yine kontrollü yaşamaya devam et güzelim. Bir tane daha alalım hemen. Bir isim daha alalım. Sonra bir şarkı molası devam edelim.
1: Tamamdır, anlaştık. Avusturya Morning'den Kamer Hanım. Doğru mu telaffuz?
0: Mödling, evet.
1: Tamam. Bakalım Koç burcu doğru. Şimdi Kamer Hanım'ın güneşi Koç'ta, yükselen Yengeç'te, Ay Kova'da. Merkür Koç retroda. Şimdi Nuray Hanım zaten kendi burcu Koç. Ayı Kova'da.
0: Kamer Hanım.
1: Da yine Kova gibi alıyor. Ay Kamer Hanım, evet. Kamer Hanım da şimdi Koç burcu zaten genel anlamda da baskın bir karakterdir. Benim dediğim olacak. Ha, belki kendisi içinde böyle hissetmiyor olabilir. Zaten bunu çok olağan görüyor olabilir. Benim dediğim olacak kısmını. Çünkü Merkür de Koç'ta ve retroda. Kamer Hanım sık sık yanlış anlaşılır. Ben bunu demek istememiştim de.

0: Ay kovada gerçek merhamet getirir. İhtiyacı olana merhamet getirir. Yani saçma sapan birisi bir iyilik istediğinde ya mantıklı bulmadığında iyilik etmezsin. Ama gerçekten ihtiyacı olana kalpten koşa koşa kendin gider yardım edersin. Ay kovada da bunu yapar genelde. Mantık çerçevesinde süzgecinden çok hızlı geçirir. Aynı şekilde yükselen yengeç olduğu için yükselen burçlarımız biraz daha bizim dışarıdan nasıl algılandığımızı gösteriyor. Dışarıdan aslında duygusal, çok evcimen gibi görünse de içeride kıpır kıpır hareketli bir insan var, yerinde duramaz çünkü. Yükselen yengeç aynı zamanda kilo almaya elverişli bir vücut yapısı verebilir. Ama Allah'tan güneşi koçta, ayı kovada, hareket ettiğinden çok fazla kilo almayabilir. Ama genelde de elverişli bir vücut verir diyebiliriz.
1: Süper.
0: Çok mu kısa baktım şimdi de?
1: Yok, gayet iyi. Bana göre bu bile uzun şu anda.
0: Evet.
1: Çok çok iyi.
0: Evet.
1: Çünkü zamanla
0: tamam.
1: Bir şarkı arası
0: evet.
1: Verelim. Son bir cümle alalım
0: tamam,
1: kameraya.
0: Anlaştık. Ona da hemen bir tavsiye vereyim. Kamer Hanım lütfen 3-4 düşünüp bir konuşun.
1: 3-4 düşünmek. Kamer, sen sürekli hızlı düşüren bir kadınsın. 3-4 kere düşün.
0: Ya hızlı düşünüyor. Dışarıdan gelenlerden kendisini koruması için söylüyorum aslında.
1: Çok heyecanlı, tutkulu bir kadın. Enerjisi maksimum seviyede.
0: Evet öyle zaten. Dışarıdan kendisini koruması için söylüyorum aslında. Yanlış konuştuğumdan değil. Çoğu zaman doğru da konuşuyordur. Çünkü Ay Kova'da mantık süzgeci çok derin. Kendini koruması için söylüyorum. Hani problemlerden uzak tutmak için kendisini açıkçası.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Fatma Sığırcı ile konuşuyoruz. Instagram'dan göz atın lütfen. Fatma Sığırcı yazmanız yeterli. Hemen sayfa çıkacak. Ve bir şarkı arası verelim. Sonra devam edelim, olur mu?
0: Anlaştık.
1: Hangi burç var şimdi? Kim var şarkıdan sonra? İki isim alacağız.
0: Hemen bakalım isimlerden. Açıkçası zaten gelen 5 isme bakacağım. Şöyle Viyana'dan Şengül Hanım. Uygun mu?
1: Şengül var, Ecem var, diğer isimler, Tülay falan, bakacağız hepsine. Az sonra
0: evet,
1: buradayız.
0: Evet. Tamam.
2: Hoş geldin.

0: Sevgili Eda'cığım, bir saat yazabilir misin? Kaçta acaba doğdu? Acaba Eda kaçta doğmuş olabilir? Baden güzeli, güzelim, yaz hemen. Bu arada cevaplar gelmeye devam ediyor. Az sonra devam edeceğiz. Yapabilirsem inşallah. Kamer diyor ki çok teşekkürler. Fatma Hanım'a ağzına yüreğine sağlık demiş. Kamer'cim detaylar Instagram sayfasında. Çok teşekkür ettiğimi söyle, ağzına sağlık diyor Nuray Hanım. Stuttgart'tan Southside Piercing. Bakalım. Sefa Hanım çok teşekkürler. Analiz için birazdan atla kalın. 14.81. Okey, birazdan bakacak sevgili Fatma Hanım. O kadar yoğun ki ben şu an nasıl yetişeceğim bunu bilmiyorum. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. İkizler Burcu. Ah bu var ya, yaka sirkeleyeceğiz. Tamam. İkizlerden var ya. Aslında en çok anlaştığım Burç da. Seviyorum onları. Ceyda diyor ki İbo'cum beni de şımartır mısın? Şımartma paketi istiyorum. Sen şımarmak mı istesin annem? Kızım seni şımartırız, sen rahat ol ya. Sen yeter ki iste. Benim en çok sevdiğim burçlar arasında bu arada boğa. Ama hiç ben baktığım zaman hiç böyle benim görebildiğim kadarıyla hep terazi, ikizler, boğa ama hiçbiri gelmiyor bana. Acaba benden kaçıyorlar mı? Gelsin güzel bir şarkı.
1: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım. Yok inkar edemem, bıktım.
0: Fatma Hanım'a bağlanın Fatma. Ya dinleyicilerimiz teşekkür de ediyorlar sana. Fatma Sığırcı çok güzel, hem araştırmacı hem de kişisel, herkesin böyle bir ruhuna dokunan o analizleri de paylaşıyorsun. Kaldığımız yerden devam edelim.
2: Tamamdır. Şengül Hanım'dan devam edeceğiz.
0: Biraz hızlanmamız lazım. 8 dakikam kaldı çünkü.
2: Evet. Hemen hızlanıyoruz. Tamamdır. Şengül Hanım Boğa Burcu olan hanımefendiydi.
0: Oğlak.
2: Bir dakika.
0: Oğlak Burcu.
2: 11.01. Bir dakika.
0: Evet.
2: Yanlış,
0: birinci ayın.
2: Silmiştim galiba. Birinci.
0: Oğlak oluyor değil mi? Ocak ayı. Doğru. 11.01.
2: Tamam.
0: Acaba hemen Şengül bir... yanlış zamanda mı doğdu? Şengül'ün doğması hata mıydı acaba? Şengül, bütün sistemimizi tamam. Bozdun kız.
2: Evet, şu an bir arada kaldım.
0: Sona Şengül bırak istersen. Hanım, elin önündekine bakalım.
2: Yanadan Şengül Hanım. Evet. Ben şimdi haritayı buldum sanıyorum. Evet. Bakalım hemen tekrardan. Şengül Hanım Oğlak Burcu. Doğru mu girdim? Ben yine emin olmak için tekrar girebilir miyim? Çok özür dilerim. Yanlış.
0: Bence sona bırakalım çünkü önde hemen olanları alalım. Zaman çünkü hiç
2: süper,
0: yok şu an.
2: Süper. Tamam. Öyle yapalım öyleyse. Hemen arkadan bakıyoruz. Ecem Gökçe.
0: Evet.
2: Doğru mudur?
0: Psikolog.
2: Aha, evet. Psikolog Ecem Gökçe'nin haritasına bakacağım. Bunlar karışmış olamaz sanıyorum.
0: Yükselen Yengeç Burcu. Aslan.
2: Evet. Yanlış mı çıkarttı diye bakıyorum. Biz biraz önce sanıyorum yanlış yeri sildik. Şöyle yapalım.
0: Onun Sefa da mı hata? Bana... Hatalı da. Sefa'ya bakalım, kalp doktoru.
2: Yo, zaten Sefa Sefa Hanım'ın şey bakıyorum tekrardan, bilgisi gelmemiş. Gelmemiş. Yani şöyle gelmemiş. Doğum tarihi tam yok. Doğum yılını yazmış sadece.
0: Ha, doğum yeri mi lazım? Yazmış doğum, ama Çorum yazmış.
2: Hayır, doğum tarihi tam yok. Gün ay yıl olarak yok.
0: Ama var burada, bir saniye. Dur bakalım ben söyleyeyim. Yazmış çünkü burada. Son başka kim var elimizde? Çünkü şu anda vaktimiz de çok kısıtlı. Sefa Hanım yazmış 14.81.
2: Yok, o Sefa Hanım değil. Sefa, bu Tülay Hanım, pardon. 14.81. Hemen hızlıca açıyorum öyleyse.
0: Evet. Yaktın takımı ya Fatma Sığırcı.
2: Bütün... Yani şöyle, doğum tarihi net olmazsa ben yanlış bilgi veririm. Çünkü gökyüzü yerleşimleri farklı oluyor. Gezegenler sürekli yer değiştirdiği için... 1-4-1981 olarak giriyorum. Doğum yeri de Çorum. Aa, bugün birkaç tane Çorum oldu.
0: Evet.
2: Bu arada Çorum Spor ne kadar başarılı bu senelikte. Futbola da
0: Gerçekten.
2: girmiş olduk ama.
0: Onların gerçek anlamda başarısını da kutluyoruz. Ne kadar güzel. Tüm Çorumlulara da selam.
2: Evet, yani Çorumlar bu sene bayağı gündemdeler. Galiba yerleşimleri ve konumları da bu noktada epey iyi. Hemen
0: Pindirinks İbrahim Eldeniz sunuyor
2: baktım.
0: ve Pindirinks'te son 4 dakikamız.
2: Evet. Şimdi kendisine bakıyoruz. Kendisi Koç burcu, yükselen Başak'ta, Ay Kova'da, Merkür de Balık'ta. Ay, ne kadar dengeli. Ne kadar dengeli. Şöyle ki şimdi Güneş Koç'ta. Koçların bir özelliği de vardır bu arada. Asla pes etmezler. Hedef odaklıdırlar. Hani bazen bazı şeyler eksik söylüyor olabilirim ama haritanın bütünüyle de söylüyorum. Siz kendi burçlarınızı yine kendi üzerinize de alabilirsiniz yaptığım yorumlarda. Güneş Koç'ta aşırı hedef odaklıdır ve hedeflediği şeyden de asla vazgeçmez. Yükselen Başak'ta bu ona detaycı ve titiz bir görünüm verir. Ay yine Kova'da. Şimdi arkadaşlar, Ay'ın Kova'da çıkmasına dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama Ay Kova'da inanılmaz bir zeka veriyor. Yani bilgileri hızlı süzgeçten geçirme, hızlı alma, asla unutmama gibi özellikler verir. Merkür de Balık'ta. Yani şöyle ki, şimdi Sefa Hanım kendisini duygusal biri gibi ifade ediyor olabilir. Esasında çok duygusal biri değil ama. Çünkü Güneş Koç'ta, Ay Kova'da ama Merkür Balık'ta duygusal ve değişken olur bu arada. Balık değişken burçlardandır. Hani bazen ikizler için değişken denir ya. Aslında Balık da o gillerden. İşte su grubundan Balık, hava grubundan ikizler, ateş grubundan Yay ve toprak grubundan Başak, bunlar değişkendir. Yani bunlar da aynı ikizler gibi bir dedeni bir daha dememe durumu görülebilir. Dolayısıyla Merkür de Balık şunu gösterebilir. Ya Sefa Hanım, dün böyle demiştiniz, bugün böyle söylüyorsunuz gibi bir değişkenlik gösteriyor olabilir. Ama Sefa Hanım da der ki, tamam da canım, ben fikirlerimin eseri değilim ki.
0: Doğru. Tek cümleyle bitirelim Sefa Hanım'ı.
2: Evet. Yosef Hanım'ın çok dengeli bir haritası var ve çok retrosu yok. Jüpiter'i retrodaymış bir tek. Ama Sefa Hanım kesinlikle çok hedef odaklı. Bu çok güzel. Sadece fazla alınganlık yapmamasını tavsiye ederim. Çünkü Merkür Balık'ta çok detaycı, çok hızlı her şeyi algılıyor. O noktada olayları büyütmemesi kendisine faydalı olur. Hani içsel olarak alınganlık yaparsa da iletişimleri bozulabilir. Bunu tavsiye edebilirim kendisine.
0: Teşekkürler. Diğer burç hızlı bir şekilde kim var haritada?
2: Eda Hanım'a bakalım.
0: Eda Hanım'ı yine kısa ve tek bir cümleyle. Çünkü Ecem ve Şengül de kaldı ve beni boş ver. Yani herkes kaldı
2: Farklı
0: şu
2: bir
0: anda.
2: programda sözümüz olsun senin de
0: Evet.
2: müsaitliğine göre. Tamamdır. Şimdi şöyle, Eda'nın doğum saatini yazmamışız. Doğum saatini söyleyebilir miyiz?
0: Doğum saati yok Eda'nın. Eda o saatte tamam, dur bakalım dur. Eda kendi de bilmiyor ki ya. Eda'yı diğer programda yarın yaparız. Geçelim. Bu arada sevgili
2: Tamam.
0: evin ajans ailesine bir iki mesaj var. Acil. Onları okumam lazım.
2: Tabii.
0: Yağmur Hanım, o da bizleri keyifle dinliyor. Evin ajans ailesine yükselen akrep, Burcu da yengeç. Ona da selam ama yarın Yağmur Hanım'ın burcuna yarın bakarız. Yağmur Hanım da çok başarılı bir model. Evin ajans. Onları da selamlıyorum Salim abimize. Şimdi.
2: Tamamdır. O zaman şimdilik bence sonlandıralım. Sadece şöyle bir bilgi
0: Hayır,
2: vereyim.
0: isimleri geçti ama şimdi olmaz. Şimdi mesela
2: Ha,
0: atıyorum.
2: öyle mi?
0: Şimdi biz isimlerini geçirmeseydik olurdu ama isimleri geçen
2: Peki.
0: Şengül'le Ecem'i hemen
2: Sen
0: alalım.
2: uygun diyorsan
0: Ama tek
2: tamamdır.
0: cümleyle lütfen Fatma Sırcı. Çünkü 3-4 dakikam kaldı. Buyurun.
2: 22.07.1998. Bir dakika, hemen açmam gerekiyor tekrardan. Sonradan geldi ya bu bilgiler.
0: Sevgili
2: Biraz hızlandırıyorum
0: dinleyenlerimiz, radyomuzu yeni açanlar, hafta içi her gün Türkiye saatiyle 10'da İbrahim Elden yayında ve Avrupa'da üst üste 2 kez 2 yılda en çok dinlenen radyo seçilme özelliği 10 ülke ortak yayın, İstanbul, İzmir, Ankara ve dünyanın her yerinde bizleri dinleyenlere de sevgilerimizi iletelim, teşekkürlerimizi iletelim. Peki.
2: Evet, tamamdır. Eda Hanım'a bakıyoruz şu anda. Pardon, Eda Hanım diyorum. Ecem Hanım'a bakıyoruz. Psikolog Ecem Gökçe. Doğrudur, değil mi?
0: Evet.
2: Tamamdır. Ecem Hanım'ın güneşi Aslan'da. 22 Temmuz tam Aslan geçişinde zaten Aslan'a giriyor. Yükselen Oğlak, Ay Akrep'te. Tekrar söylemek istiyorum. Hani sonradan gelen bu yok dedik. Hani sonradan gelenler oldu ama onların da güneşi havada sadece. Hani haritalarında çok toprak ve ateş baskın genelde. Çünkü neden? Bu insanlar disiplinli oluyor. Bu insanlar planlı programlı hareket ediyor. Güneş Aslan'da, yükselen Oğlak ve Ay Akrep'te de aynı şekilde çok dengeli bir harita verir. Bu arada senin haritanı yorumlamadık şu an ama senin
0: evet
2: haritanın mesela uyumlu bir harita. Mesela bu psikolog Ecem Gökçe normalde bir arkadaşlığınızda, dostunuzda varsa çok güzel anlaşacağım bir haritadır. Çünkü Güneş Aslan'da...
0: Acaba ben Ecem'le mi anlaşmalıyım? O benim psikolojimi bozar ya.
2: Merkür Yengeç'te şöyle, Ecem inanılmaz sezgisel bir insan. Yani psikolog olabilir, bilimsel anlamda zaten kendini geliştirmiştir. Ama bilimselliğini muhtemelen sezgileriyle pekiştiriyor. Çünkü Ay Akrep'te ve Merkür Yengeç'te iki su grubu var haritasında ve önemli yerleşimlerde. Bu onu aynı zamanda duygusallık da veriyor bu arada. Yükselen Oğlak'ta olduğu için de genelde uzun boylu, fit bir görünüm verir. Dışarıdan çok resmi algı alınabilir ama içeride çok duygusal minnoş bir yapı var diyebilirim. Güneş Aslan'da olduğu için de dışarıdan çok baskın bir karakter olarak algılanıyor olabilir. Ay'da Akrep'te çok hareket verir vesaire. Ama Merkür Yengeç'te yine Ay Akrep'te aşırı duygusallık da verir. Ama mesleki olarak kendisi inanılmaz faydasını görür bunu. Çünkü tamam biz bilimsel olarak bazı şeyleri biliyoruz ama sezgilerin güçlü olması bizi aslında diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor diyebilirim. Kötü anlamda bir tavsiyede bulunacak olursam da, bunu yapma diyeceğim bir tavsiyede bulunacak olursam da, Ay Akrep'te, Merkür Yengeç'te zaman zaman insanları manipüle etme tavrı olabilir ama bunu geliştirmiş ve dönüştürmüş de olabilir. Sadece önemli yerleşimlerde su grubu olduğunda zaman zaman manipülatif, bilmeden de manipülatif davranıyor olabilir. Bu noktada tavsiye verebilirim. Çok fazla bu inceliklere girmeden aslında daha düz konuşmasında fayda var diyebilirim.
0: Sevgili Fatma Sırcı, aslında bir isim daha kaldı, birkaç isim kaldı aslında sevgili evet. dinleyicilerimizden çok özür dileyerek veda etmek zorundayız. İşte Şengül kaldı, Tülay kaldı, diğer isim, bir sürü isim var ama olmadı. Yoğun istek üzerine olursa, yarın müsait olursan yarın yine bir 10 dakika bağlarız seni, 15 dakika. Çok değerlisin
2: sizin
0: çünkü.
2: Sizin için uygunsa evet. Tabii yardımcı olur.
0: Instagram'dan da Fatma Sığırcı sayfana verebilir misin? Instagram ya da sosyal medya.
2: Fatma Sığırcı, yani çok net.
0: Fatma Sığırcı ya. Isim böyle. Çok iyi ya. Efendim ismi sosyal medya sayfanız Fatma Sığırcı işte. Daha ne istiyorum, daha ne vereyim? Ya çok iyisin ya. Senin burcun ne?
2: Ben teraziyim. Yükselenim ikizler, ayım kova. Tam bir hava grubuyum. Belki de terazi.
0: Bu ne ya? Acaba sen uzaya mı çıkmalısın?
2: Bir üstü. Bizimkiler biraz dışarıdan kırık gibi algılanabiliyoruz ama... Ya, aslında tanısanız çok tatlı insanlarız diyormuşum.
0: Ya gerçekten zaten çok tatlısın. İnanılmaz enerji verdin, renk kattın. Katkılarından dolayı çok teşekkürler. Dinleyicilerimiz de seni çok sevdi.
2: Ederim.
0: Bak yazmışlar, Fatma Sığırcı bugüne kadar bağladığın isimler arasında çok tatlı bir yeri oldu. Bak hepsi yazmış, şu anda mesajlar geliyor.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii İbrahim'in enerjisiyle birleştiği için de böyle oldu. Çünkü İbrahim Güneş Burcu'nu söyleyeceğim, haritana bakamadık ama İbrahim bir Kova Burcu. Zihinsel aksiyonumuz çok hızlı ve hızlı algılıyoruz birbirimizi. O zaman da enerji yükseliyor. Bir de siz şimdi görüntülü yayınlarımızda görün bizi.
0: Aynen.
2: Bu enerji yükselir yani.
0: Görüntülü yayında
2: frekans
0: evet. uyuyor ve evet. hemen en kısa zamanda güzel bir video çekelim. Enerjimiz maksimum
2: Anlaştık.
0: Olsun. Fatma Sığırcı.
2: Anlaştık.
0: Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun tekrardan. Çok güzeldi bu arada.
0: Ya ne hani, mutlu. Kadir şöyle... abiye de çok selam. Kadir Balık'a da o...
2: Aleyküm selam.
0: Kadir abi bizim canımız.
2: Evet, onu da es geçmeyelim değil
0: unutmayalım.
2: Mi? Kadir Balık, sevgili Kadir Balık, dünya iyisi, dünya güzeli bir insan. Zaten sağ olsun İbrahim de aynı şekilde. Onun aracılığıyla benimle tanışmış oldu. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki varsın
2: Sana
0: Kadir
2: da
0: Balık.
2: Çok teşekkür
0: ben teşekkür ediyorum.
2: Ediyorum
0: Fatma. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
2: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.

Zaman yetmedi yoksa ikizler. Murat abi ikizlerdi. Sevgili Oğlak Burcu, sevgili Şengül. Yine Oğlak kadını sevgili Tülay. Sinem İzmir güzellerinden Akrep Burcu. Terazi kadınıyım. Tüh ya, yayın bitti mi? İbo yetişemedim demiş. Aylin Koç kadını. Selam, ben Sümeyra. Benim burcumun en özelliğini dayanını geçelim. Son mesajlara da bakalım. Semra'cığım çok teşekkürler. Bahadır, Yiğit, Ender. Valla Semra yetişmedi, yeteri artık yarın paylaşacağız. Serap sen de geç geldin. Bugün sizleri dinlemeye fırsatım oldu demiş. Valla biz sana gönül koyduk Serap. Sen neredesin kaç gündür? Kayıplara karıştın. Çalamadığım şarkı için çok üzgünüm. Şengül rica ederiz. Yarın dinleyin. Fatma yarın eğer müsait olsa, Fatma Hanım. Seve sebe. Sefa Hanım teşekkür etmiş. Kanka İkizler Burcu. Evet, Murat Erdatlı. Yarın inşallah dinlersen kanka. Süper olur. Yağmur'un Burcu Yengeç, yükselen Akrep. Doğum saati falan gündüz bir de. Vay be. Valla bugün ben güzel bir analiz yaptırayım sesli mesajda. Salim abi atayım, olur mu? Ecem diyor ki çok teşekkür ederim, çok güzel baktı demiş, aynen. Mörtling'den sevgili kameranın çok teşekkür ediyorum, emeğine enerjine sak. Ne demek, her şey sizin için, ben sizin için buradayım. Ama çakmak çakmak o gözleri tam 12'den. Yoğun çalışıyorum, bugün izinliyim o yüzden demiş, canı sağ olsun. Ben kaçtım, uyarı geldi bana. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın İtalya'dayım. Rimini'den sizlere günaydın Cem. Hoşça kalın. Yarın buongiorno mu diyeceğim size? Ah süper ya. Bye bye. Çav çav. Pindirinkse Bin Tat süpermarketlerine çok teşekkürler. Hadi artık git İbo. Feel that phone. Feel that phone.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Stoker ve Erdoğan New York'ta bir araya geldi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Askerlik süresinin uzatılması planlanıyor. Avusturya hükümeti, zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkaracak reform üzerinde anlaştı. Düzenlemenin 2027'de başlaması hedefleniyor. Asker sayısı yetersiz kalırsa, sivil hizmet süresi de 11 aya çıkabilecek. Reformun uygulanması için parlamentonun onayı gerekiyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Viyana'da konut sıkıntısı büyüyor. Viyana'da artan maliyetler nedeniyle planlanan birçok yeni konut projesi iptal edildi. Kiralık evleri olan talep ise giderek artıyor. Sektör temsilcileri, yeni projeler hızlandırılmazsa uygun fiyatlı konut bulmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Yabancı mahkumlar sınır dışı edilecek. Avusturya hükümeti hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı mahkumların asgari hapis süresini tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesini kolaylaştıran bir düzenleme hazırlıyor. Düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Annesinin cesedini sakladı. Aşağı Avusturya eyaletinde yaşlı bir kadının cesedi evinin bodrum katında bulundu. Kadının oğlu annesinin ölümünü gizleyerek yıllarca emekli maaşını almakla suçlanıyor. Şüpheli Dubai'de yakalandı. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Viyana'daki bina çökmesinde bir kişi öldü. Viyana şehir merkezinde kısmen çöken bir binanın enkazından 85 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Binada tadilat yapılırken tavanın çöktüğü bildirildi. İki tır çarpıştı, şoför hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde A1 Batı Otoyolu'nun Viyana yönünde iki tır çarpıştı. Öndeki tıra arkadan çarpan aracın 69 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeni araştırılıyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Paylaşılan tahminlere göre gece sıcaklık 8, gündüzse 17 dereceye ulaşacak. Viyana Özel Olimpiyatlara ev sahipliği yaptı. Viyana'da 25-30 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyat Yaz Oyunlarına yaklaşık 1800 sporcu katıldı. Sporcular 19 branşta mücadele etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
2: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

Evet efendim, geldim. Biraz geç kaldım anonsa girmek için. Teknik problemlerle uğraşıyorum. Her zaman olduğu gibi. Gerçekten. Efendim, YouTube Hayat Takıl Bana kanalına canlı yayını verirken bir teknik problem yaşadım. Sonra WhatsApp mesaj hattımızı açarken bir problem yaşadım. Dolayısıyla biraz geç kaldım sanki. Aman geç olsun da güç olmasın. Efendim, herkes radyosunun başına hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Beni bekliyorsunuz değil mi? Evet, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya Allah, ya Bismillah, Allah utandırmasın valla. Şahane bir yolculuk olsun. Güzel insanlarla buluşalım. Keyfe keder de huzuru paylaşalım. Evet, sponsorlarımıza teşekkür edeyim hemen. 11. Viyana'da hizmet veren bir an acaba 11 miydi, 22 miydi? 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyoruz. Nova Home, bunu bir yere yerleştirin kalbinizde. Çünkü destek kuvvetlerimiz önemli. Her zaman söylüyorum, iyi ki varlar, iyi ki programları destekliyorlar. Sizlerle buluşmamız konusunda yollarımızı açıyorlar. Ve Pindrinks, hemen aldım elime Pindrinks'imi. Cool Lime içiyorum bugün. Cool Lime, efendim, içinde misket limonu ve nane var. İkisini de çok severim. Yani limonu çok sevmem ama nane ile karışınca çok güzel oluyor. Sıfır şeker, sıfır kalori. Hadi bakalım. Mis. Çok güzel. Afiyet olsun. Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Radyomuza da teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Ay, hadi kısa bir reklam arasından sonra başlayalım.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet efendim, başladık. Çok şükür başladık. Gerçekten güzel bir program olsun. Hepimiz için güzel bir yolculuk olsun. 2-2,5 saat kadar sizlerle birlikteyiz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Bu programda da heyecanla bekliyorum hatta. Almanya'dan sevgili Tamer bizlerle, İngiltere'den sevgili Cevat bizlerle birlikte. Aa, İngiltere'de güneş mi var? Aa, süper Cevat'cığım. Vay, iyi çalışmalar. Güneşli İngiltere'ye sevgiler, selamlar o zaman. Ve merhaba güneşli İngiltere'den Özlem abla, nasılsın diye sormuşsun mesajında. Vay, çok iyiyim ya, çok iyiyim, gayet iyiyim. Allah bugünümü aratmasın. Sadece programa girerken böyle küçücük bir aksilik yaşadım. Aksilik de değil arkadaşlar. Hayat her zaman böyle yokuş aşağı gitmiyor, biliyorsunuz. Yani kimi zaman araba su kaynatıyor. Sonra ne yapıyoruz? Yokuş yukarı çıkarken sağa çekiyoruz. İşte kaputu açıyoruz. O sıcak buharın çıkmasını bekliyoruz. Sonra biraz su ekliyoruz. Biraz motor soğuduktan sonra. Sonra yola devam ediyoruz. Hayat da böyle. Ve YouTube'dan sevgili Samet yazmış. Hayatta Kıl Bana kanalından selamun aleyküm, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Samet. Yazdığın zaman 11 geçe yazmış. Daha 2 dakika olmuş. Neyse, bekletmedik. El sallıyorum buradan. Ve devam ediyorum. Efe bizlerle birlikte. Almanya'da mısın Efe? Yani buraya Almanya diye not düşünmüş. Almanya'ya mı sevgiler selamlar göndereceğiz? Evet evet. Ya mesaj da yazıyor zaten. Ya Özlem Ayral, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun şimdi mikrofonun başında oturup öyle sıradan gidiyor musun? İnsan bir mesaja göz atar. Bir de kendime söz vermiştim bir olaydan sonra. Mesajları okumadan yayına verme Özlem Ayral diye. Münih'e sevgiler selamlar göndermiş olalım. Bak Münih'te de hava yağmurlu ve soğuk ve karanlıkmış. Oysa ki biz bu havayı İngiltere'de bekliyoruz aslında. Değil mi? İngiltere'de bekliyoruz. Ama Almanya'da çok yağmurlu bir yer. Bir ülke. Ve karanlık bir Eylül gününden hepinize içten sıcak merhaba. Özlem Hanım, sizden benim için çok özel bir insan için Erol Evgin'den işte öyle bir şey rica edeceğim. Olur. Herkese iyi günler dilerim demişsin. Teşekkür ediyorum. Ve Tamer, seni bekletiyorum çünkü günün sözünü merak ediyorum. Böyle günün sözünü okumak istiyorum doya doya. Niye beni bekletiyorsun diye düşünebilirsin. Öyle şeyler düşünmeyeceğini tahmin ediyorum. Ve sevgili Ali bizlerle birlikte, Ali Ayşe'yi seviyordan biliyorsunuz. Kedersiz günler dilemiş mesajında. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ne güzel, kedersiz günler valla. Kedersiz, problemsiz, engelsiz bir gün olsun ya. Gerçekten. Selma'cığım merhaba, hoş geldin ablacığım. İyi yayınlar diliyorum sana ve dinleyen herkese demişsin. Teşekkür ederim. Suat 20 dakika kadar bizlerle birlikteymiş. Mesajı ne zaman yazmış? 7 geçe yazmış. Demek ki Suat gitmek üzere şu anda. Neyse Suat'cığım, olduğu kadar olmadığı kadar biz aza kanaat getiriyoruz. Bak Efe de geliyor.
Efendice yazıyor, sonra Efendice şarkısını dinliyor, gidiyor. Valla olay bu. Tabii ben şunu istiyorum, herkes böyle yayını baştan sona dinlesin istiyorum ama hayat öyle bir şey değil. Doktorda randevusu varmış Suat'ın. Suat inşallah hala radyon açıktır. Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah iyi haberlerle doktorun odasından çıkarsın. Ve Isparta'lı Ayşe bizlerle birlikte. Valla şimdi Isparta'lı Ayşe. Canımsın, dur seni bekleteceğim. Seni bekleteceğim. Tamer'in mesajına geçeceğim. Şöyle bir Tamer'e doğru atlıyorum. Şimdi Ayşe diyor ki ya neden beni hep bekletiyorsun? Valla ne bileyim ya. Bekleteceğim derken sıra zaten sendeydi. Ama Tamer'i çok beklettim. Evet efendim. Takvim yaprağımız 24 Eylül Perşembe'yi gösteriyor. Ve sene 2026 ve günlerden Perşembe ya. Ne yapıyoruz? Özgür özgür takılıyoruz bugün.

0: Fırtına Mehmet, hoş geldin.
1: Benim gibi zor bulursun, kalbine koy bulursun, çamlar çiçeğim aşkım olur musun?
0: Çok keyifli bir şarkı ya, valla çok keyifli.

Valla. Çok seviyorum eğlenceli şarkıları. Hey güzeller. Şöyle bir bakıyorum mesajlara. Efendim Tamer'cim nasılsın? Almanya sevgiler selamlar gönderiyorum. İnşallah iyisindir. Keyifler yerindedir. Ne arıyorsun Tamer? Sen bana sormadan ben sana bir sorayım bakayım. Ne arıyorsun? Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Hoş gördüm. Hoş buldum. Ne arıyorsun? Valla ben önce sordum. Neyse cevap vermiş mesajında. Ben de ne arayayım hala işe... İş devam. Ne? Sesindeyiz saygılar demiş. Sesimde kal. Ve günün sözünü paylaşmış. İşte bu anı çok seviyorum. Bazı insanlar içimizde büyür, bazıları içimizde ölür. Ama geriye büyüyen bir boşluk kalır. Ve en sonunda sana kocaman bir hiçlik kalır. Ya öyle mi? İnanmıyorum. Hey güzeller. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim hayattaki felsefem giden gitmiştir. Ne boşluk kalır ne bir şey. Bir de fizik kanunu bu. Yani ben söylemiyorum ha. Bilim adamları söylüyor. Her boşluğun yerini bir şey doldurur bu hayatta. Gidene hoşça kal. Ben senin gibi düşünmüyorum Tamer. Kendi kaleminden. Ben de saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Erdatlı babacığım, merhaba, merhaba. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Ben de sevgilerimi, selamlarımı sana gönderiyorum. İyi çalışmalar. Selamun aleyküm abla. Ve aleyküm selam Raşit'cim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bir ricam var sizlerden. İş arkadaşımın 3 haftalık bebeği birazdan ameliyat olacak. Sizlerden bolca dua bekliyorum. Allah razı olsun hepinizden. Evet sevgili Raşit'cim, inşallah inşallah böyle, nasıl söyleyeyim sana, şahane böyle, hani tereyağdan kıl çeker gibi derler ya, böyle bir ameliyat süreci geçirsin bebeğimiz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşsun. Sevenlerini, annesini, babasını bu güzel müjdeyle mutlu etsin. Ne diyeyim, çocuklarımızla Allah sınamasın bizi. En acayip etkilendiğim şey budur. Evlatlarımızla sınavdan geçmek çok ağır bir sınav çünkü. Hepinizden dua bekliyoruz efendim. Ben duamı ettim. Amin diyorum üzerine. Ve Konya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ay çok güzel bir fotoğraf. Aa, Ramazan. Vallahi Ramazan'ı da meşhur ettik. Ramazan bizlerle birlikte çalışıyor. Tırtıl. O şarkıyı da çok sevmiş Ramazan. Alacağım sıraya şimdi. Ve Ispartalı Ayşe. Aa, senin mesajını şimdi biraz önce okuyacaktım. Tamer'den sonra. Bak şimdi ya. Olay yine karıştı. Vuhuu. Özlem Ayran'la keyfek eder. Zamanı başladı. Kulağım Viyana FM'de, kalbim Isparta'da. Bir yanda kahkaha, bir yanda güzel sohbet. Bugün de hayatın keyfini biraz çıkaralım. Biraz mı? Çok çıkaralım ya. Hadi bakalım, ses açıldıysa keyif de başladı.

Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Özlem Hanım. Efendim Mehmetciğim. Fırtına Mehmet. Oley oley oley, sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Aynen. Ve keyfe kederin keyfini yaşayalım. Sıcak muhabbetlerin, güzel sohbetlerin ve birbirinden güzel şarkıların tadını hep birlikte çıkaralım. Çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Valla ben selamını, sevgini aldım. Sol yanıma yasladım. Zihnime de kazıdım. Artık gerisi diğer yol arkadaşlarıma. Ve sevgili Firdevs'cim, merhaba. Selam canım, nasılsın? Çok iyiyim ya. Valla. Hiç bu kadar iyi olmamıştım diyeceğim de yalan olacak. Daha iyi günlerim olmuştu da bugün de çok iyiyim. Bir de şöyle bir şey var. Sizleri gördüğümde kat be kat be kat be kat iyi oluyorum. Sen de iyisindir inşallah. Çok yoğun bir günden sevgiler. Özlem, zeytin gözlüm kime denir? Siyah mı, yeşil mi? Vallahi bu kişiye göre değişir bence Firdevs'cim. Yani karşımdakinin gözü siyahsa zeytin gözlüm diyebilirim. Yeşilse yine diyebilirim. Çünkü zeytinin yeşili de var, siyahı da var. Bence bu kişiye göre değişir. Ne dersin? Sefacığım merhaba. Sen de hoş geldin abla. Abla, dünkü Tırtıl şarkısını Ramazan çok beğenmiş. Senden rica ediyor, çalar mısın diye. Niye Ramazan kendi yazmıyor da durmadan siz onun fotoğraflarını gönderiyorsunuz? Yoksa Ramazan diye birisi yok da siz yapay zekayla bir Ramazan mı oluşturdunuz acaba? Yoksa Ramazan yazmayı bilmiyor mu? Okur yazar değil mi yoksa? Niye şimdi algı operasyonu yapıyorsun abla? Tamer. O ne ya? Algı operasyonu ne? Ben hiç anlamam ki öyle şeylerden. O da neymiş? Son dönemlerde çok sık okuyorum da ne olduğunu bilmiyorum.

çok baba bir şarkı ya. Bazı şarkılar baba şarkı. Niye onlara baba denmiş, anne şarkı, ana şarkı denmemiş? Ana şarkılar ayrı, baba şarkılar ayrı. Efendim, sevgili Efe istedi. Herhalde şarkısını dinleyip gidecek. Öyle tahmin ediyorum. Efe, yine beni 12'den vurdun. Bu sefer Erol Evgin unutulmaz seslerden. Hayatımızda çok özel bir yeri var ve bazı şarkılar baştan sona sözlerini ezbere bildiğimiz, hayatımızda çok özel yeri olan şarkılar. İşte bu şarkı da onlardan biri. Ama bu şarkıyı öyle bir sesle düet yapmış ki bir dönem Erol Evgin, Emel Sayın'la. Böyle çok iyi ya, çok iyi. Şimdi efendim, algı operasyonunu anlatmış Tamer. Dur, şu şarkıyı dinleyelim de geleceğim o mesaja.

Evet Efe, teşekkürlerini iletti. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eserle buluşturdun bugün de bizi. Ve hepimize iyi eğlenceler dilemiş, iyi günler dilemiş.

0: İşte öyle bir şey. Bazen anlatamayız. Hissettiklerimizi anlatamayız. Hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım ya da nasıl anlatmaya çalışırsak çalışalım. O içimizdeki duyguyu, o fırtınayı, o özlemi, o bilinmezliği, o kederi, o mutluluğu, ne bileyim, anlatacak bir şey bulamayız. İşte öyle bir şey deriz. Aslında çok şey yüklüdür o işte öyle bir şeyin içerisinde. Öyle anlamlar vardır ki muhatapları anlarlar. Herkes kendine göre bir anlam çıkarır ama muhatapları çok iyi anlarlar. Muhatabı da dinliyormuş bugün bu eserin. Yani daha doğrusu bu şarkıya geçmeden önce bu eserin muhatabı bugün bizi dinliyormuş. Anlamıştır. Efe, sana iyi çalışmalar ve iyi günler diliyorum. Bu güzel eseri de bizlerle buluşturduğun için yine yeniden teşekkürlerimi iletiyorum. Evet efendim, algı operasyonu son zamanlarda çok duyuyoruz değil mi? Şimdi algı operasyonu, ya ben aslında bazı şeylere çok meraklıyım da bazı şeyler ilgi alanımın içine girmediği için vallahi ne anlam ifade ediyor, ne demek algı operasyonu falan hiç merak etmemişim bugüne kadar. Ama bugün bir algı operasyonu yaptığımı düşünmüş Tamer. Ben de baktım neymiş? Hayır, ben öyle bir şey yapmadım Tamer. Ben seni ikna etmeye çalışmadım. Evet, konunun şeyini değiştirdim, yönünü değiştirdim de. Yani ben senin gibi düşünmediğimi söyledim sadece. Neyse, mesajına yer vereceğim. Şu Ramazan'ı da bir mutlu edek hele. Hele mutlu edek. Değil mi? Ramazan. Fotoğraflarından tanıyorum ben Ramazan'ı. Başka hiç tek bir mesajı yok mesela. Merhaba bile yazmadı daha. Ama yazacak inşallah. Bir şey daha var. Fırtına Mehmet merak etmiş. Dün isim vermeyen bir dinleyicim vardı. Eşiyle arası biraz limoniydi. İşte gönlünü almak için yarın da eşinin doğum günüydü ya hani. Onu yemeğe götürecekti ya. Tek taş alayım mı diye bize sordu ya. Mehmet o dinleyicimi merak etmiş. O yol arkadaşımı merak etmiş. Valla şu anda radyosu açık mı değil mi bilmiyorum. Henüz yazanların içinde yok diyeceğim. Dedim bile. Valla yazanların içinde yok gerçekten. Mesela tek taş verildi mi? Alındı mı? Merak ettim vallahi. Akşam nasıl geçti? Bu akşam. Öyle biliyorum. Dün müydü doğum günü acaba? Neyse, yazarsa öğreniriz. Hele insanlar içinde tek taş hediye edildiyse çevrenin tepkisi ne oldu acaba? Ama ne olacak? Ben mesela o çevrede olsam, arkadaş ne yaptın ya? Ne yaptın şimdi? Niye bu tek taş? Eskiden tek taş mı vardı? Bir de mesela ben annemle babamın yüzüklerini hatırlıyorum. Bir tane alyansları vardı. Ne bileyim, benim çağımın insanlarında yoktu. Sonradan kim çıkardı bu tek taşı ya? Hangi kuyumcu firması çıkardı acaba? İnsanlar da bu tuzağa düştüler. Ah canım, bir tane. Kadınların da işine geldi galiba. Sonra şöyle bitirmiş mesajı. Arkadaşım tebrik ederim, güzel düşünmüşsün. Çok hoş bir sürpriz olmuş. Mutluluğun daim olsun demiş. Katılıyor musun Mehmet? Böyle bir organizasyona katılıyor musun? Yani mesela Ayşe ile senin aran biraz bozuk olsa alıp onu böyle lüks bir yere yemeğe götürüp bir de Ajda alıp, hani Ayşe Ajda'ya meraklı ya, herkesin içinde Ajda'yı koluna takıp bebeğim seni çok seviyorum falan der misin herkesin içinde? Yani böyle bir şey yapar mısın? Çok merak ettim valla. Gerçekten merak ettim. Selamlar, hayırlı yayınlar, tekrardan kolay gelsin. Samet, Ferdi Tayfur'dan batan güneşi mi istedin? Tamam ama biraz bekleteceğim Samet. Nasıl olsa programı dinliyorsun. İkinci level'da vereyim. Şimdi hareketli gidiyoruz ya. Şimdi araya batan güneşi almayayım. Ama nasıl olsa sen dinliyorsun. Ama eğer bir işin varsa, radyoyu kapatacaksan falan, İstediğin zaman yayına verebilirim. Şimdi efendim sevgili Duygu bizlerle birlikte. Duygucuğum merhaba. Selam ablacığım, ben buradayım, dinliyorum. Tabii ki bugün yemek yaparken değil de bazaların altındaki kışlıkları çıkarırken dinliyorum. Ya gerçekten bassız kaderim benim. Hep böyle iş saatine geliyor. Ya yoldasınız, seyir halindesiniz, ya iştesiniz, ya da evde iş yapıyorsunuz. Ne diyeyim? Allah kolaylık versin. Kışlıklar çıkarılır. Ondan sonra onlar yazlıkların yerine yerleşir. Yazlıklar bazanın altına geri konur. Her dönümde bu yapılır. Ben yapmıyorum böyle bir şey. Neden yapmıyorsun sen acaba? Ben yapmıyorum böyle bir şey. Benim dolabım ikiye bölünmüştür. Yarısında kışlıklarım vardır, yarısında yazlıklarım vardır. Onların yerleri değişmez. Tut şu ellerimi, ve Avusturya donuyoruz demiş. Valla Isparta'da da durum Avusturya kadar olmasa da artık yavaş yavaş serinledi hava. Ve şimdi demiş ki... Bugün akşam değil mi Erdatlı babacığım? O isim vermeyen yemeğe götürecek, tek taşlar alınacak. Dur bakayım, yazarsa sorarız neye karar verdi. Tek taş alacaksa bugün alması gerekiyor artık. Belki dünden aldı, bilemiyorum. Biz çocukken hep beş taş oynardık. Ya ben de çok severim beş taşı. Hala oynadığım zamanlar var Erdatlı babacığım. Beş taş güzel. Tek taş da neymiş ya? Beş taş iyi, iyi. Kalbim. Ablam algı ne demek, anlamak mı? Şimdi açıklayacağım onu, sen merak etme Ayşe'cim, biraz sonra açıklayacağım. Tamer'in mesajını okuyacağım. Ben de biraz araştırma yaptım şarkıyı dinlerken. Tamamıyla aydınlandım Tamer sayesinde. Sizi de aydınlattıracağım. Ablam ben kendi paramla alıyorum ajdamı. Ah felek, neden bana kelek? Niye ya? Mehmet buna itiraz etmen gerekiyor gibi geldi. Herkes merakta gerçekten. Barıştılar mı? En çok ben onu merak ediyorum. Barışacaklar mı? Araları iyi olacak mı? Benim merakım bu. Yani ister beş taş alsın, tek taş alsın, ister yemeğe götürsün, ister götürmesin. O onların tercihi. Ama ben gerçekten araları düzelecek mi onu merak ediyorum. Evet, isimsiz yol arkadaşım. Ne yaptın? Nerelerdesin? Radyon açık mı? Şeno merhaba, hoş geldin. Valla tırtını dinleteceğim Ramazan'a, merak etmesin. Ramazan şimdi diyordur, üstüne konuşuyorsun Özlem abla, niye şarkımın üstüne konuşuyorsun? Yok yok, merak etme, az sonra.
1: Merhaba Özlem Hanım, aile yayınları.
0: Merhaba, merhaba.
1: Şu anda fokus oldum, seni dinliyorum. O tek taş olayına rica ediyorum girme, güzel bir konu yap. Çünkü ben elimden gelmiyor, dayanamıyorum böyle. Sürekli onun üzerine sesli mesaj atmam gerekecek. Yayın hepten şey olacak, onu da istemiyorum. Bu senin yayında gidelim biz. Yani tamam. O konuya hiç girme, sana zahmet. Tamam, eğer öyle ya. Bir imkanın varsa.
0: Var
1: çünkü
0: tabii
1: ben
0: ki.
1: Geriliyorum yani böyle. Tek taş mevzusu falan filan. Şimdi çok şey diyeceğim de benim de böyle ağzım torba diye büzülmüyor. O yüzden buna yorum yapmak istemiyorum ama beni tanıyanlar ne demek istediğimi 3 aşağı 5 yukarı biliyordur zaten.
0: Biliyoruz artık.
1: Hadi seviliyorsun, kulağım sende.
0: Sen de çok seviliyorsun. Sana da bir sürprizimiz var bu arada. Radyon açık olsun. Sakın kapatma, tamam mı? Tırtıldan sonra. Firdevs demiş ki hem kırıp hem de tek taş. Aman istemiyorum, kalsın diyenlerdenim. Ay, Allah'ım yarabbim ya, çok alemsiniz. Bak Şenol, ben konuyu değiştirsem de bu konu çok gündemde bir konu. Çok magazinsel bir konu. Ve insanlar bu konuyu konuşmak istiyorlar. Perşembe günü de özgür günümüz ya. Free'yiz ya. Yani şimdi ne yapayım, mesajları okumayayım mı? Ama Duygucuğum haklısın ya. Geçen 5-6 sene önce gene bunun muhabbeti yapıldı. Bir arkadaşımla konuşuyoruz. Ne yapıyorsun dedim. Böyle yine Ekim-Kasım gibiydi. ay hiç sorma dedi, kışlıkları çıkartıyorum, yazlıkları indiriyorum, arada kirliler var, onları yıkamam lazım, ütülem. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki dedim ya, dursalar dolapta. Dedi ki haha senin dedi tuzun kuru. Tabii dedi, tek başınasın dedi. O koca dolabı tek başına kullanıyorsun. Bende var dedi 4 tane çocuk. Bir de eşim. Ne yapacağız dedi. Hangi dolap yeter bize? Duygu vallahi o geldi aklıma. Haklısın ya. Abla 3 tane çocuk bölmesem sığdıramam. Haklısın. Hadi sen çalış. Ya şu mikserim var ya beni deli ediyor. Neyse devam edelim efendim.

0: Uğraşıyorum. Ah Nazlıcığım ya, yani çok uzun yıllardır uğraşıyorsun. Artık yani gerçekten gönülden diliyorum ki böyle çok sağlıklı bir hayatın olsun. Yazamıyordum. Yerime Kevser varlığımızı belli ediyordu. Evet. Kevser bebeğim benim o. Neyse, uzun lafın kısası. Aa, Arda yok 3 gündür. Bak şimdi aklıma geldi. Arda dün de aklımdaydı. Evvelsi gün de aklımdaydı. Seni görünce bak şimdi söyleyesim geldi. Belki yayın tekrarlarını dinliyordur. O yapar öyle şeyler. Bak bugün de benden bahsetmedi falan diyor olabilir. Neyse Ardacığım, yakında görüşeceğiz nasıl olsa. Neredeyiz? Neyse, uzun lafın kısası, kapalı bir Elazığ gününden kucaklar dolusu sevgiler, selamlar, öpücükler yolluyorum güzel papatyam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni. Ve devam ediyorum. Efendim. Aa, Ramazan yazdı arkadaşlar. Aa, yazdım onunla. Konya'ya sevgiler selamlar. Ramazan hayal değilmiş. Yapay zeka da değilmiş. Ramazan diye birim varmış. Ramazan şarkını dinleteceğim şimdi. Yazmış ki, şöyle yazmış Ramazan. Ben Ramazan abla yapay zeka değilim. Adama böyle yazdırırlar işte. Ay, iyi ki bu yapay zeka var ya. Ramazancığım hoş geldin. İyi ki yazdın. İyi ki varlığını hissettirdin. Niye başkaları yazıyor senin adına ya? Sen kendin yazsana. Valla. Şimdi sevgili Fırtına Mehmet demiş ki, tamam güzel olabilir. Heyecanı, adrenalini, o anın verdiği his gerçekten güzel olabilir. Ama bir noktadan sonra iş gösteriye, şov yapmaya dönüşebiliyorsa, ama ne? Ünlü şair ne demiş? Show must go on demiş. Gösteri devam etmeli demiş. Tabii o hayat için demiş ama şov yapmaya dönüşebilir. Dışarıdan bakıldığında bütün gözleri üzerine çekmek ve sonra da o anı çekip story olarak paylaşmak. Hele hele orası var ya. Story'de paylaşılıyorsa benim için tamamen yapaydır zaten. Ben o işe hiç inanmam. Ne ya, çok özelin. Bir de herkesin, aa evet, benlik değil ya. Belki daha genç yaşlarda olsaydım evet olabilir derdim. Unutulmaz bir anda yaşayabilirsin. Ama şimdi yaşım ve bakış açım gereği ben böyle şeylere biraz daha farklı bakıyorum. Hayır, yapmam. Sen yapar mısın diye sormuştum da Mehmet'e. Ve Ayşe Hanım, istersen Fransız usulü midye yapabilirim. Ya da uskumru balık ekmek. Bu yaşta bence ikimiz için de güzel, sade ve keyifli bir akşam yemeği olabilir. Büyük şeylere gerek yok. Güzel bir yemek, güzel bir sohbet. Biz bundan mutlu oluruz. Çok iyiydi. Dün Raşit'in teklifiydi bu. Evet, bence de. Dur şimdi, gülmekten nereye geçeceğim? Burada atış serbest diye bir mesaj vardı da onu arıyorum. Ha, buldum. Atış serbest diye başlamış. Atış serbest diye mesajınıza başlarsanız isim okumuyorum arkadaşlar. Ben eşime tek taş aldım. Nasıl olduysa kaybetmiş onu. Geldi bana dedi. Bir şey diyeceğim. Ben kaybettim dedi. Dedim bir daha sana tek taş alırım. Rüyanda görürsün dedim. Halen daha almadım, 3 yıl geçti. Almadan ne tek taşı ya? Kaybetmiş işte. O bir kere alınır bir kere. Bir kere daha alınmaz bence. Ya. Ya şimdi şakasını yapıyoruz da bir şey söyleyeceğim. Herkesin bakış açısı farklı. Bakmayın, gülüyorum ediyorum ama olabilir. Onlar öyle mutlu olabilirler. Sen kabul etmeyebilirsin Şenol. Ben kabul etmeyebilirim. Bizim tarzımız değildir. Yaşımız gereği olaya başka bir anlam yüklüyoruzdur. Ama ne bileyim, eğer öyle mutlu olacaklarsa yapsınlar ya. Eğer araları öyle iyi olacaksa yapsınlar. Şimdi güzel dileklerim için Nazlı teşekkürlerini iletmiş. Biz hissetmedik canım, depremi hissetmemişler Elaziz'de. En azından ben hissetmedim. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim esirgesin. Amin. Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şu şarkıyı bir dinleyebilir miyiz? Sonra Şenol'a bir sürpriz var. Şenol.
1: Sormadım
0: Ramazan, hadi bakalım sana gelsin. Bir de müsaade edersen bana gelsin. Ben çok seviyorum.

Evet efendim, şimdi şöyle hemen geriye alalım birazcık ve şöyle biraz ileri alalım. Geri ileri. O gün hoş geldin. Selamlar abla, hayırlı yayınlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Tabii perşembe günü cumaya hazırlıktır. Hoş geldin o gün. İnşallah iyisindir. Güzel temennilerin için amin diyorum. Ve bir dakika sen bir dur. Hayır. Şenol, hazır mısın? Bir de 2 dakikaya yakın sesli mesaj göndermiş. Ayşe'nin de mesajları var. Bir dakika, şu Şenol'un sürprizini bir gündeme taşıyalım arkadaşlar. Şenol. Valla hadi dinle bakayım.

İyi ki varsın. Evet, Erdemli babamdan geldi. Çok güzel olmuş. Yani zannediyorum yapan da Karadeniz üzerine çalışmalar yapıyor. Şöyle bakayım. Aa, sonra da böyle yaptığınız çalışmaları da paylaşabiliyor musunuz? Vallahi iyiymiş ha. Teşekkür ediyoruz. Vallahi çok güzeldi. Ben çok beğendim.

0: Evet efendim. Önce sesli mesajlara bir yer verelim. Sonra gideyim kahvemi yapayım. Valla ikinci level'a geçelim artık. Şu algı operasyonuyla ilgili de biraz konuşacağız. Efendim. Evet Ayşe'cim sende söz. Söz
1: Ablacığım,
0: sende.
1: Tamam Mehmet çok harika. Uskumru yapıyor. Sonracıma işte Fransız sürümü diye yapıyor.
0: Evet.
1: Ama mesela şey de yapsa. Şimdi ben işte eve gelirse böyle ocağa çay koysa. Böyle melemen yapsa, böyle ekmeği bansak yesek.
0: Bak ya.
1: Ablacığım Mehmet bir yemek daha öğrenmiş. Kıyma harcından böyle zepseli kıyma kavuruyor.
0: Çok
1: ama
0: güzel
1: ya,
0: oluyor değil mi?
1: Bildiğin böyle ekmeği ban ye.
0: Vallahi
1: acım bekmek istiyor benim ya.
0: Karnı acıkmış. Bunun, Mehmet ilgililere duyurulur.

0: Evet. Şimdi hazırım. Şenol, söz sende.
1: Özlemciğim,
0: Efendim.
1: öncelikle şunu ifade edeyim.
0: Et bakayım.
1: Kimse kimsenin hayatına karışamaz zaten. Bir aile içindeki hayata karışamaz.
0: Evet ya, tabii ki.
1: Onun dışında böyle bir şey bana A'dan Z'ye ters. Yani eğer erkek veya kadın hiç fark etmiyor. Bir hediyeyle kanıyorsa veya bir hediye muhtaç kendini hissediyorsa, yani diyorsunuz ya tek taş filan. Yani ne şimdi? Herhangi bir X şahıs tek taş aldığı zaman her şey düzelecek mi? Yani bunlar acayip saçma geliyor bana. Bu değil abi. Kalpte bitiyor ya. Sen seviyorsan, senin saygın varsa, yok tek taşmış, yok izinmiş, yok arabaymış. Bunlar bana göre diyorum. Bak yanlış anlama. Bana göre
0: Arabayı ayrı bir yere koy
1: facianın da
0: bence.
1: ötesi.
0: Arabayı ayrı
1: Belki
0: bir yere koy.
1: abartıyorsun diyeceksiniz ama yok. Ben böyle düşünüyorum. Belki yanlış düşünüyorumdur ama bu benim doğrum. Çünkü yani her şey bir şey diyelim ki Esin beni kırdı. Şimdi beni Esin kırdı diye bana araba mı alacak veya bir çok marka bir saat mi alması
0: Bana
1: gerekiyor? Ne kadar
0: alabilir
1: saçma. Ben onu
0: diyor.
1: zaten seviyorsam ben ona
0: Ay.
1: zaten 2 gün 3 gün küstürürüm. Örnek veriyorum. 4. gün zaten onunla yine barışırım. Yani gelip geçici saçmalıklar için bilmiyorum bana böyle geliyor. Yanlış anlamayın ama bu benim görüşüm. O yüzden kim nasıl yapıyorsa yaşayabilir. Kimse kimsenin hayatına karışamaz.
0: Tabii ki.
1: Ama bu doğru bir şey değil. Ben onu açık ve net söyleyeyim. Bu geçicidir. 1 ay olur, 3 ay olur, 3 yıl olur. Sonra yine aynı şey olur. Yine mi tek taş alacağız?
0: Evet.
1: Neyse. Bak
0: Ya.
1: beni zorlama. İşim var. Bitirip eve gideceğim. Hadi.
0: Ya şimdi bak, tek taş işin, ya savunmak için söylemiyorum, benim fikrimi biliyorsunuz zaten bu konuda. Yani bu olayı savunmak için ya da o taraftayım, oraya onaylıyorum diye söylemiyorum, ama tek taş işin şeyi, sembolik tarafı. Yani aslında birileri zamanında anlam yüklemiş. Yani yoksa yatırım bile değil. Yani onu satmaya kalksan bir sürü değer kaybeden bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla yatırım bile değil, onun maddi değeri de değil. O bir sembol olmuş, sembol. Hani istemeye giderken bilmem kaç tane gül de bir sembol ya. Bana da aldırdılar ya. Yani kural bu dediler ve aldırdılar. Almak zorunda kaldım ya. Yani neticede orada bir sembolik bir şey var. Ama ben seninle aynı düşünsem de tercihlere şöyle bakıyorum. Bu yaşla ilgili, ne bileyim, başka şeylerle de ilgili. Bu konuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Bu konu üzerine artık konuşmuyoruz. Bu da son cümleler olsun. Evet, Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Bak, kahvemi yapmaya gideceğim. Aha da saat başı oldu. Bak, YouTube Hayat Takıl Bana kanalında sağlığa zararlı tütün maddesini Samet yaktı mesela. Selam abla, iyi yayınlar. Oo, fotoğrafa gel. Aa, çok iyi. Bulutlara bak. Gökkuşağı var orada. Aa, süper. Arkadaşlar, son zamanlarda İzlanda'yı da çok merak etmeye başladım. Nereden nereye? Gökkuşağını görünce aklıma geldi. Hem de Mustafa Çatalkaya'nın gönderdiği fotoğrafta 2 tane gökkuşağı var. Doğru mu? Bir dakika ya, doğru mu görüyorum? Valla bence 2 tane gökkuşağı var. O kadar güzel. İzlanda'da çok soğuk bir ülke zaten. kutuplara da yaklaşıyorsunuz. Buzulları falan da görüyorsunuz. Ve şelaleler, şelaleler. Çok güzel şelaleler varmış. Yalnız çok pahalı bir ülkeymiş. Son günlerde İzlanda videoları izliyorum. Selam abla, iyi yayınlar. Paketler bitti, rahatladım, şimdi buradayım. Bu fotoğraf sabahtan çok güzelmiş. Aa, bu şarkıyı dinleteceğim. Bu şarkının da merak ediyor musunuz? Ali Desidero diye birisi var mı? Evet, Mazhar Fuat Özkan 1996 diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilirim. 1996'da bütün müzik listelerini bu şarkıyla kasıp kavurdular. Çünkü tam bizim toplumumuzu anlatan bir çalışmaydı. Ve Özkan Uğur'u da buradan Allah rahmet eylesin. 2 sene önce kaybettik. 2 mi? 3 sene önce kaybettik. Sözlerini de Mazhar Alanson yazmış. İşte Ali Desidero diye birisi var mı? Bir röportaj izledim sabah bu şarkıyla ilgili. Ali Desidero tamamen hayali ve Mazhar Alanson anlatıyor. Sadece Ali'yi kullansaydık çok genel olurdu. Masanın üstünde şarkı sözünü yazarken bir dergi vardı diyor. Dergide Desidero'yu gördüm, soy isim olarak ekleyiverdim. Sonra Desidero ne anlama geliyor diye baktım. Çok istemek, Latince'de çok istemek, bir de özlemek anlamındaymış Desidero. Çok keyifli bir şarkı gerçekten. Yani bir hikayesi yokmuş ama hepimiz zamanında çok sevdik. İnşallah özlediğiniz bir şarkıdır. Raşit, güldürdün beni. Allah da seni güldürsün. Abla, bir şarkı da ben rica edeyim demiş Sefa. Sana zahmet olacak ama şarkı bir Kızıl Gonca'ya benzer. Tüm Viyan FM dinleyicilerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. Tamam, şimdi kahveye giderken Ferdi Tayfur, Batan Güneş'i alacağım. Allah, bana da çok uygun bir yani çalışma. Ferdi Tayfur'la da aram, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, saygı duyuyorum ama çok da tercih ettiğim bir dinleme şekli değil. Ferdi Tayfur'u Samet için alacağım. Ardından senin için de bir Kızıl Gonca'ya benzeri alacağım. Ve devam ediyorum. Ayten, Bulgaristan'dan selamun aleyküm. Tüm Viyan FM ailemize ve tabii ki sana, nasılsın? Ya ve aleyküm selam. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Nasıl gidiyor işler güçler? Ablacığım umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. Beni soracak olursan çok yorgunum. Çok çok öptüm Balyanak'tan. Ben de seni çok öpüyorum. Allah kolaylık versin. Ve devam ediyoruz efendim. Bunlardan hangisi acaba? Bütün hep ben verdim mi buradaki bu sesli mesajları?
2: Boşanmaların en büyük sebebi kocalara suç buluyorlar. Şöyle, daha yeni Ayşe söyleyince onu da yapsa bunu da yapsa deyince aklıma geldi. Bazıları hep diyormuş ki kocam hep kahveye gidiyor, iş geçiyor, haftada bir gün olsa bile eve gelse. Öbürünün kocası haftada 2-3 kere eve geliyormuş. Tabii alkol alıyormuş. Kocam alkol almasa da eve geldiği yeterli. Öbürü de diyor her gün eve geliyormuş adam. Hiç dışarıya çıkmıyormuş. Ya eve geliyor da ev işini yapsa ne güzel olur. Öbürü de eve geliyormuş, ev işini de yapıyormuş. Ondan sonra da diyormuş ki eve gelip ev işini yapıyor da çocuklara da baksa nasıl olur diye, boşanmalar hep böyle başlıyormuş. Ayşe, Fırtına Mehmet ne güzel onu yapıyor, bunu yapıyor. Daha istek bitmiyor. Niye böyle bu bayanlarda ya, isteğin bir sonu olması lazım ya. Adam ne güzel onu yapıyor, bunu yapıyor.
0: Ben hiç helal
2: olsun
0: yapmıyorum.
2: Fırtına Mehmet. Yapıyorsun. Yeter ama ya, bizi de düşün. Bizden de istiyorlar. Söylemeyin böyle şeyleri ya. Herkes yaptığını evinde tutsun ya.
0: Ben ne yapayım?
2: Hadi selamlar.
0: Söylemeyin böyle şeyleri.
2: Ya Şenol, karışamam diyorsun. Ondan sonra da doğru değil diyorsun. O senin doğru değilin. Öbürünün doğrusudur. Karışma milletin hayatına ya. Allah
0: daha
2: Allah.
0: Bitmedi arkadaşlar.
2: Özlemciğim.
0: Efendim
2: babacığım. Sen çiçeği almadan Şenol'a niye sormadın? Şenol derdi ki ben karışmam ama alma derdi. Hem karışmam derdi hem de alma derdi. Ben karşıyım derdi.
0: Çok iyiydi ya. Vallahi ne diyeyim. Ay ay. Koptum gerçekten. Ben de koptum. Evet, şu şarkıyı bir dinleyelim. Efendim ben gidiyorum kahvemi yapmaya. Bu şarkının arkasından Ferdi Tayfur, Batan Güneş. Bir Kızıl Gonca'ya benzeri biraz bekleteceğim. Ya bu şarkının arkasından nasıl olacak o Ferdi Tayfur? Valla deneyip göreceğiz arkadaşlar. Bu şarkının arkasına Ferdi Tayfur nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Samet teşekkür ederim. Bak Samet kahvesini içmeye başladı ya. Hadi beni bir salın gideyim kahvemi yapayım geleyim. Yazın siz bu arada. Ama ben şu anda ekranı terk ediyorum. yayını değil. Az sonra buradayım. Radyonuz açık olsun.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki ya.

Alıyorum kahvemden bir yudum. Ey Tülin diyesim geldi. Oh, çok güzel kokuyor. Çok geç kaldım kahvede bugün ya. Çok güzel olmuş.

Birden böyle Viyana FM deyince efendim kahvemi aldım ve geldim. Şimdi algı operasyonu. Şimdi Tamer'in tanımlamasını okuyacağım. Sonra ulaştığım bilgiler nezdinde biraz da kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Son zamanlarda çok duyuyorsunuzdur. Özellikle sosyal medyada çok dolanıyor ya. Algı operasyonu, algı operasyonu. Arkadaş, operasyon dediğin ne bileyim? Kulaklıklar olur, gizli ekipler, karanlık odalar, düğmeye basan adamlar. Ya operasyon böyle bir kelime değil mi? Niye böyle algı operasyonu denmiş? Orada bile bir saçmalık var. Neyse efendim, olay saçma değil bu arada. Kullanılış şekli saçma. Algı operasyonu genellikle insanların bir kişi, olay ve konu hakkındaki düşüncelerini ve algılarını belirli bir yönde etkilemeye yönelik iletişim faaliyetleri için kullanılan bir ifadedir. Algı operasyonu. Neyse, bu konuya giriş yapacağım. Hadi bugün bu konuda biraz bilgilenelim, kültürlenelim. Cahil kalmışım. Çok iyi oldu. Gerçekten sizinle birlikte daha kültürlü bir kadın olacağım biraz sonra. Evet efendim, devam edelim mesajlarımıza. Ben bir yandan kahvemi içiyorum. Mustafa Çetin bizlerle birlikte. Selamun aleyküm Özlem Hanım ve aleyküm selam. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki parça tüm Viyan FM dinleyicilerine ve gurbette çalışanlara gelsin. Teşekkürler. O zaman şöyle yapalım Mustafa Çetin. Özel bir çalışma hazırlayacağım. Ve ismini ve bu mesajı tekrar anonsumda geçeceğim. Öncelikle hoş geldin, sefalar getirdin. Ooo, Ayten'den fotoğraflar gelmiş. Bir dakika bakacağım fotoğraf. Burası neresi Ayten? Bulgaristan'ın hangi güzel köşesi? Valla çok güzel. Böyle bir su var. Göl müdür, nehir midir anlayamadım. Bir dakika bakacağım. Yani nehir gibi ama geniş bir nehir. Büyük bir nehir. Kayıklar falan var kenarında. Çok güzel. Kız ablam, Tuna Nehri'ne indim bugün. Aa, burası Tuna. Bak, Viyana'ya kadar uzanıyor yani. Bayağı azalmış. Aklıma sen geldin. Dedim ki biraz ablama resim atayım. Ya her yerdeki kuruma bu. Her yerdeki dünyanın her yerinde görüyoruz artık. Çünkü insanoğlu doğanın işleyişini değiştiriyor. Ağaçları kesiyorlar ya. 100 yıllık ağaçları kesiyorlar. Çok üzülüyorum böyle durumlarda ama yine de manzara çok güzel. Biraz ablama resim atayım demişsin ya, valla çok iyi oldu. Bu arada biz seninle kahve içelim dedik. Gökhan'ın selamı var. Gökhan'a benden de sevgiler, selamlar. Fotoğraf da gelmiş, şöyle bir bakayım. Ay, öpüyorum hepinizi. Ara verdiniz işe değil mi? Oh oh, mis. Hadi alıyorum bir yudum. Birlikte içmek ne güzel. Benden de selam olsun Gökhan'a. Gökhan'ın selam var, bir kahvesine eşlik edelim Özlem Hanım'a. Hadi ablam, bize afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. Öpüyorum hepinizi. Ay, çok güzel olmuş kahvem gerçekten. Ay, var ya, mikserimin arızası beni öldürüyor gerçekten. Hep konuşsam bu sorunu çok yaşamayacağız da. Evet, Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var. Bu arada şöyle bir kahve çalışması daha alalım şunun arkasına. Arkadaş, akşam yemeğine çıkacağım dedi. Herkes bir anda heyecanlandı. O arkadaş hala yok bu arada. Neden acaba diye düşünürken bir de üstüne tek taş dedi. Olay bambaşka bir yere geldi. Aslında güzel bir konu. Herkesin ilgisini çekiyor. Tek taş almak lüks ve gereksiz görülebilir. Ama imkanın varsa ve hayatı güzel yaşayabiliyorsan neden olmasın? Bence hem güzel bir akşam yemeğine çıkmalı hem de gönülden geliyorsa tek taş alınmalı. Ne diyorsun Mehmet ya? Gerçek mi söylüyorsun? Bunlar gerçek olamaz diye düşünüyorum. Mehmet'i de tanıyorum ya ben. Sonuçta hayat sadece ihtiyaçlardan ibaret değil. Bazen güzel şeyler de yaşamak gerekiyor. Hiçbir bayanın buna kolay kolay hayır diyeceğini sanmıyorum. Hayır. Ben demek ki kadın değil miyim acaba diyorum. Ya şimdi şüpheye düştüm. Ne demek hiçbir? Ben hayır diyorum. Bana mümkünse muhtemel ileride böyle bir şey yaşarsam, şu anda böyle bir niyetim yok ama Allah
nasip etti diyelim. Kesinlikle üzerini çizerek 10 tane kırmızı çizgiyle bana tek taş alacak adam benim hayatıma giremez bir kere. Bak o kadar, şimdi ben bunları böyle büyük büyük konuşuyorum ya. İşte aradan birkaç sene geçiyormuş. Böyle fotoğraflar çıkıyormuş. Özlem Ayral'a tek taşlar takılıyormuş. Özlem Ayral'ın ağzı kulaklarında. Ya düşünmek yok, hayal bile edemiyorum. Ama hayatta her şey değişiyor. Ne bileyim, değişir miyim acaba? Arkadaşı tebrik ediyorum. Güzel akşamlar, güzel anılar ve hayırlı olsun. Vallahi arkadaş hala yok piyasada. Bu arada şimdi efendim hadi kahveyi hüpletelim demişsin. Kabak var. Kahvenin yanında kabaklar var. Çok romantik. Mehmet bu kadar romantik yani. Hadi Mehmetciğim hadi. Aldım mı yudum. Afiyet olsun. Ve merhaba ablam, ben geldim. Demetciğim hoş geldin. Öpüyorum seni kocaman. Ben de seni öpüyorum. Sarıldım sana güzellik. Keyifli vakitler olsun. Aa, Özlem ablam, Ferdi baba dinletiyor. Valla biraz önce bir arkadaşım aradı kahveyi yaparken. Yanlış bir radyoyu mu açtım? Bir türlü bulamıyorum senin yayınını dedi. Neden dedim? Ya bir yere buldum senin attığın linkten ama orada Ferdi Tayfur. Dedim ki o benim işte. Sen misin? Dedi bana. Evet dedim. Ya Samet istedi, nasıl kırayım ki ben onu? Kırabilir miyim kalbini? Dinlemek istedi. Sonra aranızda var. Çok sevenleriniz var. Biliyorum. Ben dinlemiyorum diye size de dinletmeyecek değilim herhalde. Kim istediyse sağ olsun, gönlüne sağlık. Samet'ciğim bak sana teşekkürler geliyor. Sayesinde kulağımızın pası silindi. Bir de kahkaha atmış. Allah Allah. 2 gündür size bir şey oldu arkadaşlar. Farkında mısınız? Bana mı oldu, size mi oldu anlayamadım ama bir şey oldu yani. Neyse Demet. Merhaba ablacığım. Esin'ciğim. Bugün işten eve giderken fotoğraf gelmedi. Selam olsun sana ve dinleyen herkese. Çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. İş yerinde misin? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ve Zuhal. Valla bugün bunlar Zuhal'le birlikteler. Arkadaşlar fotoğraf geldi. AVM'deler mi? Bir yer alışverişteler. O yüzden Esin fotoğraf atmadı. Zuhal yok. Hele diyorum, Zuhal'in mesajı var mıydı yoksa? Yoktu, yok. Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Zuhal'cığım merhaba. Sana katıldık, kocaman öpüyoruz. Ben de sizi öpüyorum. Yazdığım mesajı bir kere daha okur musun? Zuhal, mesajı yüksek sesle Esin'e okur musun? Biz Esin'le gelmiyoruz bugün, şimdi geldik. Bak aynen böyle yazmış bir de. Esin'le gelmiyoruz. Biz Esin'le gelmiyoruz bugün. Şimdi geldik. Buradan nasıl bir anlam çıkarmam gerekiyor bilemedim ki. Sen şu yazdığım mesajı bir okur musun? Ayhancığım merhaba ablam, iyi yayınlar demişsin. Teşekkür ediyorum. İnsanlık taş devrine geri döndü. Evet evet, tek taşlarla birlikte taş devrine geri döndük. Taş devrindeki insanlar bir tek taş bulsalardı ne yaparlardı acaba? Ve Hataylı Ahmet'ten herkese selam. Oo, merhaba Ahmet, hoş geldin. A22'deyim, yine trafik. Almam ya. Neyi almıyorsun? Tek taşımı almıyorsun. Yani şimdi başına yazın neyi almayacağınızı. Ahmet radyona çık mı? Bu mesajlar bana mı? Valla bazen anlayamıyorum. Hataylı Ahmet'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kahvemden bir yudum daha alıyorum.

Yok Ergatlı babacığım, orada başka bir şey vardı. Ben onu kafama göre okudum da. Onlar kendi aralarında bu mesajı sesli olarak birbirlerine bir okusunlar bakayım. Allah'ım, ne olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Evet efendim, keyfe keder 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla devam ediyor. Ben kahvemi içerken Baha'dan gelsin bir Kızıl Gonca'ya benzer. Sefa mı istemişti, Selim mi istemişti? Sefa istemişti. Sefacığım, aldım sıraya. Baha yorumuyla, bilmiyorum bu yorumu sevecek misin? Bir de Çağdaş yorumu vardı. Çağdaş yorumu çok daha güzeldir eminim ama Türk sanat müziğidir. Belki sıkılabilirsiniz diye onu almadım. Baha senin için söyleyecek bir Kızıl Gonca'ya benzer. Doğru mu? Bir dakika. Evet evet, doğru çalışma. Ben de kahvemi içeyim. Siz de bir düşünün bakalım. Algı operasyonu nedir? Algı operasyonu. Yakın gözüm yok. Yanlış yazmışım. Sarıldık. Evet, ben de öyle okudum zaten. Şimdi geldik. Sen de bir düzeltiver gari. Yok, ben düzelterek okudum zaten. Dermişim. Ay ay. Bence Erdatlı Baba Emine ablam gelesiye evi temizleyecek, yemek hazırlayacak pazar günü için. Ha, şimdi geldik oraya. Ayşe, ortalığı mı karıştırıyorsun acaba? İşte algı operasyonu böyle bir şey. Dermişim. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim sonrasında. Bir şarkı daha var. İki şarkı vereceğim. Biraz dinlenmek istiyorum. Sizler de biraz araştırın bakalım. Algı operasyonu neymiş? Nerelerde kullanılıyormuş? Siz acaba hiç bu operasyonun bir elemanı oldunuz mu bugüne kadar? Bir araştırın bakalım. Sonrasında da çok güzel bir çalışma var. Küçük bir çalışma aldım bu çalışmanın ardına. Şimdi efendim, bütün mesajları okudum diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Firdevs'in mesajı kalmış. Firdevs radyonu inşallah açıktır. Bak, bugün de Firdevs Sümenaltı gitmiş. Tam olarak bir saat önce yazmış. Yok, bir saat olmamış ama bayağı olmuş. Soğuktan titresem, darıldığım dağın odununu yakmam. Tavşan dağa küsmüş. Kalbimle beynimin çelişkisi. Sonuçta tek taş. Bak şimdi. Çok güzel bir mesajdı ya. Teşekkür ederim. Bir de radyon açık mı? Ha, kimlerin radyosu açık? Bir nokta koyun bakayım arkadaşlar. Artı 43 660 130 19 79. Ben şimdi bu telefon numarasını veriyorum ya. Geçen yine bir arkadaşım dedi ki, sen de orada telefon numarası veriyorsun ya dedi. Hiç yazılası gibi vermiyorsun ki dedi. Bir saat aradım da buldum telefon numarasını dedi. Efendim, her yerden telefon numaramıza ulaşabilirsiniz. İnternet web sitemizden ulaşabilirsiniz. Uygulamadan dinliyorsanız uygulamadan ulaşabilirsiniz. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında canlı yayınımızda alt yazı şeklinde geçiyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama hadi bir kere daha söyleyeyim. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız. Sadece nokta bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Nokta deyip geçmeyin. Bazen çok küçük hareketlerin çok büyük anlamı vardır. Çok derin anlamı vardır. O yüzden noktalar benim için önemli. Noktalarınızı koyun. Bakayım bakayım kimlerin radyosu açıkmış. Evet sevgili Firdevs'in radyosu açık. Buradan başlayalım. Ama şu şarkıya bir kulak verelim.

Çok güzel şarkı ya. Evet, Esin'in radyosu açık, Firdevs'in radyosu açık, Tamer'in radyosu açık. Yazlık, parmak arası terlik ve çizme yan yana. Fırtına Mehmet'in bir mesajı var, okuyacağım onu. O günün radyosu açık. Erdatlı babamdan bir sesli mesaj gelmiş. Gülüşünü göster bir göreyim. Hüseyin Vural'ın radyosu açık. Yeryüzündeyim ay. Demet, buradayım abla demiş. Mavi kelebekler görüyorum. Ayşe'nin radyosu açık mesajı var. Canımsın sizin tıykırı geldi Ayten'den. Bir tutulsam eksenine, kaybolsam yörüngende, beni bulsan. Ali'den çok güzel fotoğraflar geldi.

Veysel'in radyosu açık. Ne güzel kalpler koymuş, bir sürü kalp. Cevat'ın radyosu açık. Valla şimdi Ali'nin mesajlarına döneceğim. Neredesin Ali? Okunmadı olarak bir işaretleyeyim. Zuhal'in radyosu açık. Selamun aleyküm demiş sevgili Zekai. Ve aleyküm selam, hoş geldin, sefalar getirdin. Biraz geç kaldım ama geldim çok şükür. Ben hep söylüyorum, hayatta hiçbir şeye geç kalmıyoruz arkadaşlar. Her şey olması gereken zamanda. Geldin ya, önemli olan o. Selim'in radyosu açık.

0: Çok güzeldi be. Vallahi çok keyif aldım. İnşallah siz almışsınızdır. Umuyorum sizler de keyif almışsınızdır. Evet efendim, keyifle devam ederken Ayten'den bir fotoğraf geldi. Ay, kucağında can dostlarımızdan, en ufaklarından var. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Biraz şaftım kaydı ablam, idare et, yandım buralarda. Evet, bayağı yanmışsın. Yo, çok güzel görünüyorsun. Sevene sevdiği çok güzel görünür. Her haliyle çok güzel görünür. Ve kucağında mayası var. Bu da benim küçük mayam demiş. Mayayı burnundan öper misin benim için gerçekten? Ve bir gün bir mahallede yeni bir çaycı açılmış. İlk gün bire çıkmış. Çayı çok güzel ama biraz pahalı. Sonra başka biri. Ben de duydum. Çayı pek iyi değilmiş. Bir başkası, zaten kimse gitmiyormuş. Oysa gerçek neymiş biliyor musunuz? Çaycı yeni açılmış. Çayını da gayet güzel yapıyormuş. Sadece fiyatı diğer çaylardan biraz yüksekmiş. Ama aynı cümle farklı kişiler tarafından tekrar tekrar söylenince insanların kafasında başka bir hikaye oluşmuş. Demek ki bu çaycı kötü. İşte algı böyle çalışabiliyor. Olabilir mi ablam? Evet, buna yakın. Algıyla ilgili de, algı nedir? Aslında çok kullanıyoruz ama anlamını bilmediğimiz ya da biliyoruz da anlatamadığımız bir sürü ifade şekli var. Algılarım açık derler mesela. Ben bu konuda algılarıma güveniyorum derler mesela. Algı aslında hayatımızda çok kullanılan ama bir türlü yerini alamamış kelimelerden bir tanesi. Ayşe'cim, hala kahven vardır inşallah. İçtim, çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Arabalar çok güzel bu arada. Şuradaki griyi de beğendim yani. Kırmızıyı istemiyorum. Gri güzelmiş ya. Afiyet olsun. Ve devam ediyorum. Sevgili Ali'den fotoğraflar geldi. Viyana'ya dair fotoğraflar. Şöyle bir bakıyorum. Ya çok güzel. Bu mimari, bu gotik mimari dediğimiz mimari. Yani Rönesans döneminin aslında bıraktığı izler bunlar. Tabi Viyana'da da etkili olmuş. Bütün fotoğraflarda gotik mimariyi görüyorum. Yani tabii çok güzel fotoğraflar, içim gidiyor. Oralarda olmak, oraları gezmeyi çok isterim. Gerçekten çok isterim. Hani bizim ülkemiz çok güzel, eyvallah. Orada hiçbir sıkıntımız yok ama başka ülkeleri görmek, başka kültürlerle tanışmak bambaşka bir duygu. Bunu biliyorum. Bu yüzden de çok hevesleniyorum ama artık gerçekten her şey o kadar zor ki dünyada geldiğimiz çağda artık hakikaten eskiden çok... Ben bunun hayalini kuruyorum, yaparım diyordum ama artık böyle birazcık şüpheli bakıyorum. Zorlaştı, her şey zorlaştı. Ama bir şey söyleyeyim, itiraf edeyim. En çok hiç Viyana, yani Avusturya hiçbir zaman böyle gitmek istediğim ülkeler içerisinde yer alan bir ülke değildi. Ama Almanya bile vardı listede ama Avusturya yoktu. Viyana FM'de başladığım günden bugüne Viyana'yı görmeyi, gerçekten Avusturya'yı görmeyi çok istiyorum. Yani aslında Avusturya'nın her yerini görmeyi çok istiyorum. Viyana'mıza bekleriz demişsin Ali. Valla nasipse olur. Çok istiyorum ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. İnşallah olur diyelim. Ben de çok istiyorum gelmeyi. En çok sizlerle tanışmayı çok istiyorum. Ve devam ediyorum. İsimsiz bir dinleyicim var. Olay Yeri kitabının fotoğrafıyla gelmiş. Kendini şöyle ifade ediyor. Daha doğrusu ona şöyle hitap etmemi istiyor. Sessiz bir dinleyici. Evet, onun adı sessiz bir dinleyici. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Olay Yeri kitabını gördüm, böyle kalbim pırpır attı. Biliyorsunuz Kocaeli Kitap Fuarı'nda ilk imza gününe katılacak Olay Yeri. İnşallah imza günüm olacak. Kocaeli ve etrafında tanıdıklarınız varsa mutlaka haber verin. İşte yayın eviyle tarihler konusunda bir türlü anlaşamadık. 9 Ekim'e almışlardı. Dün itiraz ettim 9 Ekim'e. Çünkü fuarın son günleri ve hafta içine denk geliyor. Şimdi fuarın son günü, bir de hafta içi. Tam insanların çalışma saati. Bir de Kocaeli Sanayi Bölgesi. Dolayısıyla insanların çalıştığı saatte çok şey geldi bana. Biraz yayın eviyle görüşmelerimiz dün uzadı. Ve tekrar tarihi değiştirdik. İnşallah 3 Ekim Cumartesi akşamı. Bak şimdi 3 Ekim cumartesi akşamı aslında yayınımız olacaktı ya, olamayacak. 3 Ekim'de Kocaeli'nde olacağım inşallah. Akşam üzeri 4.30-16.30-18 arası Ateş Yayıncılığı'nın standında olacağım ve Olay Yeri kitabının imza günü olacak. Bir de söyleşimiz olabilir, onun da duyurusunu yapacağım. Kocaeli ve civarında, Gebze tarafında, oralarda tanıdıklarınız varsa lütfen şimdiden haberleşin. İmza gününde benimle birlikte olmayı tercih etsinler. Evet, sevgili Hüseyin Vural'ın radyosu açık. Bir sesli mesajımız var. Şöyle mesajlara tek tek devam ediyorum. Bu arada nereye gitti? Tamam, buldum. Şöyle bir müziğimizi durduralım. Mikrofonumuzu açalım. Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Vallahi bizim evde bir tane Ahmet var. Aynı İsviçre çakısı gibi, maşallah oğluma.
0: Maşallah. Evet, gerçekten öyle.
1: Oğlanın var ya, çok girişken. İş.
0: Çok girişken.
1: Yemeğinden tut.
0: Maşallah.
1: Ortalığı yani bir temizlik yapsın. Arkasından bir bayan gitsin, şok geçirir yani.
0: Sen şanslısın yani.

0: Mehmet'ten bir mesajımız var. Dün yürüyüşte boğaların arasından geçtim. Gördüm story'de. Ama çok güldüm. Ondan ne videolar üretilir, ne komedi videoları yapılır. Böyle dört tane boğa yan yana dizilmiş, tamam mı? Uzaktan görüyor Mehmet. Böyle yanlarına yaklaşıyor. Allah, benim onların yanından geçme ihtimalim hiç yok aslında. Ama o geçiyor. Story'imde vardı sanırım, görmüşsünüzdür. Evet, tabii ki gördüm. Hem de iki kere falan izledim. Dedim ki ya nasıl geçmiş bunu? Bir de çok güzel boğalar, yani inan, kahverengi kahverengi. Yürüyüş yolunda doğada kapalı bir bölüm var. Çok güzel bir yer. İçeride sadece dört tane boğa var ama nerede gezdikleri pek belli olmuyor. Dönüş yolunda beni gördükleri anda yan yana gelip adeta duvar ördüler. Ben de onlara baktım. Onlar bana baktı. Sonra sakin sakin yanlarından geçip gittim. Güzeldi. Biraz da heyecanlıydı. Valla dedim ki yani ben geçemem. O kadar böyle yan yana dizilmişler ki abi, buradan geçemezsin. Burası bizim sınırlarımız der gibi bakıyorlardı. Arkandan kovalamaya başlasalar kaçacak yer yok, gerçekten de öyle. Ya suya atlayacaksın ya da uzun yolda son sürat kaçacaksın. Akşam Ayşe Hanım bana sen yürek mi yedin diyor. Valla bence de. Bence hayvanlar beni tanıyor. Gerçekten böyle sakin sakin Mehmet'e bakmışlar. Ya hiç, ama bir şey söyleyeyim mi? Hayvanların ön sezileri çok yüksek. Yani orada gerçekten onlara zarar vereceğiniz bir hareket hissetseler, işte o korkuyu hissetseler durum biraz değişebilir. Ama Mehmet maşallah sakin sakin boğaların yanından geçmiş. Evet, şimdi Sefa'dan kahve fotoğrafı geldi. Nescafe zannedersem. Vallahi iş yerinde ya molaya çıktılar. O zaman Sefacığım hadi. Afiyet olsun. Ve şöyle bir bakıyorum. Acaba Şenol'un bu mesajını verdim mi diye düşündüm. Vermemiş olabilirim. Hemen şöyle dönüyorum ve
1: Ahmet, yeğenim,
0: bak.
1: babana söyle, radyoyu dinlemiyorsan ha, bu konuştuğumu dinle akşam. Bak, tebrik ediyorum seni.
0: Aferin.
1: Şanıl abinin arkasından geliyorsun, izinden gidiyorsun. Bak, ben garanti veriyorum sana, bak. Yaşar mıyım bilmem, Allah uzun ömür versin, ama olursan, bu kafada gidersen benim gibi adam gibi adam olursun.
0: Bak
1: Fişek
0: şimdi
1: gibi.
0: diyor, illa
1: Biz artık buna
0: kendini
1: istisi
0: de
1: çakısı mı
0: pay
1: deniyor, sürmene
0: çıkartıyor
1: bıçağı mı deniyor bilmiyorum, ama
0: illa.
1: harbiden şaka bir yana böyle devam et bak aslanım. Aferin sana.
0: Aferin sana.
1: Çünkü düşmez kalkmaz bir Allah derler.
0: Vallahi.
1: Öyledir de.
0: Ahmet süper
1: Erkek
0: ya.
1: dediğin, bakma biz burada şakayla atışıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor ama erkek de her zaman her şeyi yapması gerekli.
0: En azından bilmesi
1: Bayanlar için
0: gerekiyor.
1: de tabii geçerli. O yüzden aferin, bak tebrik ediyorum seni.
0: Aferin, aferin,
1: Helal
0: aferin.
1: olsun.
0: Helal olsun. Ay, ay. Ama burada en şanslı Erdatlı babam. İtiraf edelim. Yani en şanslı o. Emine Sultan yoksa Ahmet var. Ahmet yoksa Emine Sultan var. Şimdi efendim, devam ediyoruz. Instagram'dan istek attım abla. Bakayım hemen Sefacığım. Dur bakayım. Ay, zaten açık profil. Herkes istek atabilir bu arada. Sefa. Ben de takip ediyorum seni. Hadi ben de sana istek attım. Böyle herkese istek atmıyorum ha. Hele son zamanlarda hiç istek atmıyorum. Bak, kıymetini bil, istek attım sana. Ve sevgili Orhan Kaptan. Bak, ara ara geliyor Orhan Kaptan, sonra bir yok oluyor, sonra bir geliyor. Kim bilir ne kadar yoğun, ne kadar mücadeleci, ne kadar yorucu günleri geçiyor. Bir fotoğrafla gelmiş, en sevdiğim fotoğraf. Şu anda yine yollarda kaptanımız ve dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayralı görüyorum. Özlem hoş geldin, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Dur ya, seni görünce hemen. Ya bir dakika, bir şey daha vardı. Onu unuttum. Şimdi biraz önce Ferdi Tayfur verdim ya. Ferdi Tayfur'dan bir eser verdim ya. Şimdi Ferdi Tayfur, ben kendim bildim bileli, yani Allah rahmet eylesin, çok da başarılı bir sanatçı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sevenlere saygım sonsuz. Ferdi Baba'ya da saygım sonsuz. Ama benim tercih ettiğim müzik formunda değil. Ya beni dibe çeken, beni böyle

kedere boğan çalışmaları çok sevdiğim söylenemez. Yani tercih etmiyorum diyeyim. Ama Ferdi Tayfur'da işte bu şarkı var ya, biraz önce verecektim de. Çok seviyorum bu şarkıyı. Kendim için aldım sıraya. Orhan Kaptan, seni görünce de şey geldi aklıma. İçinde bir sızı kalır.

0: çekelim. Hadi gelin. Ya çok özlemişim.
1: Bakın şimdi Şenol da Ahmet'e algı operasyonu yaptı.
0: Tamer'den gelmiş. Ya ben hala bu operasyonun nitelikleriyle kafam karışıyor. Niye ki ya? Niye ki?
2: Akıp gider yıllar.
0: Of, çok güzel bir şarkı. Geriye,
2: kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş diye.
0: Evet, Ahmet tek taş almazmış. Alma bence de. Ben de hiç tercih etmem mesela. Yalnız o dün ismini vermeyen dinleyicim hala gelmedi. Belki de gizli gizli dinliyor.

0: sızık alı.
1: Yüzümde tebessüm, içimde bir sızık alı. Gerçekten de böyle olmuyor mu Allah aşkına? Böyle gülümsüyoruz ama gülüyoruz tabii ama zaten olması gereken de bu. Yani ben bunu yadırgamıyorum. Türlü türlü yollardan geçiyoruz. Bir sürü insan giriyor hayatımıza. Birçoğu sırtımızdan vuruyor. Böyle bizi bir yere yatırıyor. Sonra kalkıyoruz. Aman boşver diyoruz. O onun kötülüğü diyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Sonra öyle sızılar yaşatan insanlar hayatımıza dahil oluyor ki. Bu sadece karşı cins için falan değil ha. Karşı cins de girebilir bu kategoriye ama genellikle en yakınlarımızdan yaşıyoruz bunu. Ve böyle yani gerçekten hayatımızda büyük rolleri olan büyük büyük insanlar, iz bırakan insanlar öyle hareketlerde bulunuyor ki böyle bir şaşırıyoruz. Bizi o kadar anlamıyorlar, o kadar anlamıyorlar ki, o kadar yere düşürme çabasındalar ki. Sonra düşüyoruz, yara bere içinde kalıyoruz ve içimizde gerçekten hiç geçmeyen bir sızı kalıyor. Bu arada bu cumartesi yayın yapalım arkadaşlar. Haftaya cumartesi yokum çünkü. Biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyorum. Hemen yeri gelmişken sorayım, ister misiniz? Bu hafta sonu cumartesi gecenin içinden keyfe keder olsun mu olmasın mı?

Evet, Ahmet'in de dediği gibi mesajında her şey tecrübe. Gerçekten bizi biz yapıyorlar aslında. Yani o sızılar kalsa da içimizde, yani böyle güçlü olmayı öğreniyoruz. 3-5 defa düştükten sonra düşmemeyi öğreniyoruz. Ama diyorum ya, o sızı geçmiyor be. Kalıyor, hep kalıyor.

şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, o zaman bakayım olsun, tamam olsun, Orhan Kaptan olsun demiş. Selim gece promosyonu sever demiş. Evet ya, gece yayınlarımızın tadı başka. Ve Şerife, geldim ablam, aldım kahvemi elime. Ablam hoş geldin. Cano nasılsın? Gülo. Tatlım iyiyim, sen nasılsın? Ben de yeni geldim, hemen kahvemle sana geldim. Sesindeyim cancağızım. Bakayım ne kadar kahve. Oo, bayağı kahvem var. İçtim. Afiyet olsun. Evet, bir sesli mesajımız var. Şenol'u birazcık bekleteceğim. Acıcık bekleteceğim. Bir de Erdatlı babamdan Ahmet'e dair ve Şenol'a dair bir mesajımız var. Onu da bekleteceğim. Burada bir sözüm vardı benim. Mustafa Çetin diye hatırlıyorum. Şimdi onun mesajını arıyorum. Hadi Mustafa Çetin. Açık mı radyon bu arada? İnşallah açıktır. Biraz geç oldu ama olsun varsın. Mustafa Çetin. Evet, radyon açık mı? Bir nokta koyar mısın? Umuyorum açıktır. Çünkü sana söz vermiştim. Demişti ki sıradaki parça tüm Viyana FM dinleyicilerine ve gurbette çalışanlara gelsin. Teşekkürler demişti. İşte o çalışma, bu çalışma.

0: Evet efendim, saate bir baktım, yeni baktım daha. Vay arkadaş dedim ya, vay bu zamanla ne kadar başımız dertte. Evet, şöyle mesajlarınızı toparlayıp bu algı operasyonuyla ilgili de biraz konuşup yavaş yavaş aranızdan ayrılırken tabii benim mikserim yine arka planda cazır cuzur bir şeyler yapıyor. Ya var ya, Allah'ım yarabbim. Şimdi zorlu yolları hep sevmişimdir. Zorlu yollar hep yolum olmuştur. Allah da böyle bir misyon biçti bana. Ne yapayım? Allah'ın biçtiği misyon. İtiraz mı edeyim? İnkar mı edeyim? İsyan mı edeyim? Hiçbirini etmiyorum. Hepsini kabul ediyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyerek yola devam ediyoruz. Evet, sevgili Fatih demiş ki, şöyle bir hemen mesajına gireyim. Merhabalar, benim gece yayınlarından haberim yoktu. Uzun bir aradan sonra en son yayına YouTube'da denk gelmiştim. Olursa memnun olurum. Efendim aslında her ayın ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte oluyorum. Ve gecenin içinden keyfe keder yapıyoruz. Önü de açık bir program. Yani istediğimiz kadar programda kalıyoruz. Dolayısıyla bu ay Ekim ayının ilk cumartesi günü ne yazık ki Isparta'da olamayacağım. Stüdyomda olamayacağım. Cumartesi günü Kocaeli Kitap Fuarı'nda kitaplarımı imzalayacağım inşallah. Dua edin. Bir sürü kitap imzalayayım. Böyle bir dua edin yani benim için lütfen. O yüzden de Ekim ayının ilk cumartesi gecesi sizlerle birlikte olamayacağım için şu anda aklıma geldi. Radyomuzun değerli sahibi ve programcılarımızdan Ali Hocam'la henüz görüşmedim. Eğer bir problem varsa ya da bir program varsa ona danışmadan yapmıyorum. Şimdi programda aklıma geldi. Öylesine söyledim. Eğer Ali Hocam da yapabilirsin onayını alabilirsem ondan da inşallah bu cumartesi yani 26'sı mı oluyor arkadaşlar? 26'sı gecesi Türkiye saatleriyle 22.00, Avusturya saatleriyle Avrupa saatleriyle de 21.00'da inşallah sizlerle birlikte oluruz gecenin içinden keyfe keder programında. Ve şöyle bir bakıyorum. Sızısı kalmaması için affetmek ve teşekkür edip yola devam etmek gerek demiş sevgili Ahmet. İnsanların bizi üzdüğü yerlerde, programlarda çok sık şunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Tabii ben buna ulaşıncaya kadar çok zaman kaybettim ama sizler kaybetmeyin. Mesela birileri sizi üzüyor mu? Sizi kırdı mı? Kalbinizi mi kırdı? Çok büyük sızı mı oluşturdu? Gerçekten aslında size iyi bir şey yapıyorlar. Sizin bu hayatta daha güçlü olabilmeniz için, karşınıza çıkan problemlerde kolay kolay yıkılmamanız için aslında o işte sizi üzenlere ihtiyacınız var. Dolayısıyla tıpkı Ahmet'in de söylediği gibi biz hayat yolcusuyuz ve bu yolculukta yolumuza paket program halinde bir sürü acı, sızı ekleniyor ve biz bunları yaşıyoruz. Orada isimlere takılmayın. O yaptı, bu yaptı, şu yaptı. Ben isim vermiyorum. Birinizin ismi denk gelir diye. İsimlere hiç takılmayın. O karşınıza çıkan niçin karşınıza çıktı? Onu bir sorgulayın ve onunla tecrübe sahibi olun ve yola devam edin. Ve gerçekten o sızıyı size yaşatanlara da bir gün teşekkür ediyorsunuz. Ben yaptım çünkü. Çünkü bakıyorsunuz geriye, o yaşadıklarınız sizi o kadar güçlendirmiş ki, o kadar güzel tecrübe sahibi olmuşsunuz ki, yaşarken anlamıyorsunuz da, aradan zaman geçtikten sonra bunu çok net anlıyorsunuz ve teşekkür etme ihtiyacı duyuyorsunuz gerçekten de. Evet, sevgili Orhan Kaptan da teşekkürlerini iletmiş. Devam ediyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi biraz önce Erdatlı babamın oğlu Ahmet'ten bahsettik. Ahmet'i ben de biraz tanıyorum. Programlara katılıyordu bir ara, müsait olduğunda. Gerçekten çok aklı başında bir delikanlı. Yani yaşına göre, yaşının çok ötesinde bir yaklaşımı var. Demek ki ev işlerinde de çok başarılı. Şenol da hemen üzerine alındı. Tıpkı bana benziyor. Benden feyiz almış gibi bir mesajla karşılaştık biraz önce. Ve Erdatlı babam da demiş ki, aynen, aynen Şenol gibi de inat. İnat çok konuşuyor. Şenol'la çok mu bir araya getirdin sen Erdatlı babacığım? Şenol'u da geç. Şenol'u geçmesin. Geçmesin mi? Geçsin bence. Boynuz kulağı her zaman geçer bence. Şimdi efendim. Neredeyiz? Erdat babam, öbür mesajı okuyamadım. Bizi dinliyorsa o arkadaşımız, ayıp olmasın. Şimdi efendim, burada bir galiba verdim mi bunun yayına bilmiyorum. Hemen şöyle bir Şenolcuğum, söz sende.
1: Ya Tamer kardeşim ya. Ya olmadı, bir dakika. Ya Tamer kardeşim. Sen de hep algı operasyonu yapıp duruyorsun ya. Hep algı, hep algı, hep algı ya. Yapmayın bu kadar algı operasyonu. Özlem Arlan error veriyor zaten. Zaten SOS veriyor kadın.
0: Evet, veriyorum.
1: Bir yerden mikserle uğraşıyor. Bir yerden öyle. Bırakın arkadaşlar bu algı operasyonu. Please. Şimdi Özlem diyecek bu algı operasyonu ne?
0: Ben
1: gerçi
0: şimdi...
1: algı operasyonu da bilmeyen artık bilmiyorum yani.
0: Ben bilmiyordum ya. Valla Şenol, bilmiyordum, programın başında dedim ya. Çok kullanılıyor ama hiç merak etmedim algı operasyonunu falan. Niye operasyon sonra? Operasyon deyince bana başka şeyler aklıma getiriyor. Şimdi algı operasyonuyla ilgili konuşacağız, hala konuşacağız. Program bitiyor, ben hala algı operasyonundan bahsedeceğim. Bu arada Orhan Kaptan, Bahtın Yolun Açık Olsun İnşallah Özlem kitabına nasıl ulaşabiliriz? Valla Rota Mobilya'da vardı en son. 3 kitabım vardı Avusturya'da. Rota Mobilya 11. Viyana'da mıydı arkadaşlar? Birisi yazabilir mi? Hala orada var mı Erdatlı Babacığım kitabımız? Orhan Kaptan'a bildirelim. Çok güzel bir kitap bu arada. Alın okuyun arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz keyifli bir kitap. Çok rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Kendinizi bulabileceğiniz bir kitap. Öyle çok sıkıcı bir kitap değil. Roman. Yani ne diyeyim, kendi kitabımın reklamını yapmayı çok sevmiyorum ama biliyorum artık kitap okuyan sayısı da o kadar azaldı ki. Aranızda kitap okumayı hiç sevmeyen çok fazla dinleyicim olduğunun da inanın farkındayım ve inanın yadırgamıyorum, sorgulamıyorum. Ama kitap bambaşka bir şeydir. Bakın, kitap okumak hayatınızda çok başka bir pencere açar. Elinizdeki cep telefonlarında okuduğunuz şeylerin... Elinizdeki cep telefonlarıyla o kadar çok video izliyorsunuz, bir şeyler okuyorsunuz ki birazcık onlara ara verin. Valla bilmiyorum da Erdatlı Babam'da da varmış kitap. Bu arada Orhan Kaptan, birbirinize ulaşın ve kitaba Orhan Kaptan'a ulaştırın. İşte birlikte birbirinize ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Erdatlı Babam'ın telefon numarasını da verebilirim. Arzu edersen Orhan Kaptan. Rota Mobilya'da 10. Viyana'daymış. Bu arada sevgili Kevser'den bir sesli mesajımız var. Kevser'cim, bebeğim, nasılsın?
2: Özlem teyze, yapalım bence gece yayınını. Ben çok istiyorum.
0: Çok mu istiyorsun sen? Tamam, soracağım patrona. Tamam, patrona soracağım. Yarın için okey derse... Yarın diyorum ya, cumartesi gecesi inşallah gece yayını yaparız Kevser'cim. Ve o çok sevdiğin Susarak Özlüyorum var ya, Ahmet Aslan'dan. Onu o gece yayınında veririz senin için yayına. Ve Raşit demiş ki, abla sana bak yalanım yok. Geçen elime aldım kitabı okumak için. Baksana, yemin ederim aldım ya. İçimden o kadar gelmedi ki okumak. Geri kapattım, rafa yine koydum. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Ben aslında kitap için ismi yazanların her birine bir mektup yazmıştım. Mektuplar elinize ulaşmadı. Ne yazık ki ulaşamadı, yetiştiremedik. Ve ben mektupları kargoya verdim. Mektuplar Aydın'a gitti. Ama kitaplar mektuplardan önce yola çıktığı için o mektuplar kaldı. Her birinize küçük küçük mektuplar yazmıştım. Renkli zarflar almıştım. O zarfların içine o mektupları yerleştirmiştim. Ne yazık ki nasip olmadı. Ve Raşit'cim, sana yazdığım mektupta özellikle şöyle bir not vardı. Raşit, sen okumasan bile prensesimiz bir gün bu kitabı okuyacak. Ve ben bu kitabı ona hediye ediyorum diye bir notum vardı. Öyle hatırlıyorum. Yani şimdi buradan sesli sesli de söylemiş olayım. Olsun. Bir gün o prenses büyüyecek ve o kitabı okuyacak. Evet efendim, gelelim şu algı işine. Algı nedir önce? Bazı kelimeleri çok kullanıyoruz ama anlamını bir türlü bilmiyoruz. Öncelikle algının, bir dakika, şurada hazırlamıştım. Dur. Nerede? Algı insanların bir şeyi nasıl gördüğü ve yorumladığı. Yani bir şeyi görme şekliniz ve yorumlama şekliniz. İşte programlarda mesela bir şeyi yapıyoruz. Bir konu üzerine konuşuyoruz. Mesela orada sevgili Şenol'un bir algısı var. Onu dile getiriyor. İşte bu algı, yorumlama şekliniz, bir şeyi görme şekliniz ve yorumlama şeklinize algı deniyor. Şimdi operasyona gelince o algıyı belli bir yöne çekmek için yapılan planlı faaliyet, planlı. Yani operasyon denmesinin de belki sebebi bu. Yani bir konu üzerine bir haber dönüyor mesela haber kanallarında ya da sosyal medyada. Birisi oturuyor bir plan yapıyor. Bir operasyonun içine giriyor ve o konuyu başka bir yöne çekmek için planlı hareket ediyor. Dolayısıyla buna da işte operasyon kelimesinin kullanılmasının sebebi bu. Algı operasyonu deyince arkadaşlar son zamanlarda, son senelerde çok fazla kullanıldığı için nedense insanın gözünün önünde, yani benim öyle geldi. Operasyon ya, karanlık bir oda. Efendim 3 kişi masanın etrafında oturmuş. Önlerinde dosyalar. Biri de şöyle fısıldıyor. Tamam arkadaşlar, saat 14'te algıyı değiştiriyoruz. Yani ortada bir dolaşan algı var. 3 kişi oturmuş masanın etrafında. Kafamda canlananı söylüyorum. Tamamen kafamda canlananı söylüyorum. Karanlık bir odada. Arkadaşlar bu konuyu değiştiriyoruz. Bu konunun yönünü değiştiriyoruz. Evet yani oysa işin aslı çoğu zaman bu kadar film gibi falan değil. Bazen algı operasyonu dediğimiz şey aynı şeyi bize tekrar tekrar anlatılmasından ibaret. Bir şey bize tekrar tekrar anlatılıyorsa işte orada da bir algı operasyonundan bahsetmek gerekir. Ve mesela bir olay düşünün arkadaşlar. Aynı görüntüyü izliyoruz hepimiz. Aynı cümleyi duyuyoruz birilerinden. Yani biri çıkıyor bir şey anlatıyor. Hepimiz aynı şeyi izliyoruz. Ondan aynı şeyleri duyuyoruz. Aynı yorumları okuyoruz. Bir süre sonra olayın kendisinden çok size anlatılan hali aklınızda kalmaya başlıyor. Çünkü neden düşündüm bunu? Ben şarkı aralarında kahve yaparken hep bu konu üzerine kafa yordum ha. Yani bu kadar çabuk düşündüm ve öğrendim. Çünkü insan zihni bir olaya ne oldu diye bakmıyor. Bana bu olay nasıl anlatılıyor diye bakıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Zihin yapımız böyle işliyor. Ve bu zihin yapısını bilen bazı uyanıklar bu algı işini, algı operasyonu işini o kadar güzel kullanıyorlar ki olayın özü gidiyor. Size ne söylerlerse, ne pompalarlarsa her şeyin yönü değişiyor. Operasyon başarıyla tamamlanmış oluyor. Evet, bir insanın yaptığı 10 güzel şeyi hiç göstermeyip yaptığı bir hatayı sürekli gösterirseniz, bakın bunun altını çiziyorum. Bir insan 10 tane güzel şey yapmış ama bir tane hatası var ve sürekli siz bu hatayı dile getirirseniz bir süre sonra o insanı hatasıyla hatırlamaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmayın. Ya da tam tersini söyleyeyim. Bir şeyin sadece güzel tarafını gösterirseniz geride kalanları hiç merak etmeyebilirsiniz. İşte burada küçük ama önemli bir soru aslında karşıma çıktı benim. Yani kendi kendime sordum. Ben gerçekten kendi fikrimi mi düşünüyorum yoksa bana yeterince iyi anlatılmış bir fikrimi düşünüyorum? Yani bu fikir benim fikrim mi yoksa başkalarının bana böyle pompaladığı bir fikir mi? Üstelik algı sadece televizyonda, internette, siyasette falan oluşmuyor. Genellikle son zamanlarda siyasette karşımıza çıkıyor ama hayatımızın çok içinde de varmış arkadaşlar ya. Bugün sizinle birlikte öğrendim. Bu insan zaten böyledir. Orası hiç güzel değil. Ayşe'nin verdiği örneği hatırlıyor musunuz? Çaycı örneğini. Yani adam yeni bir yer açıyor. Çok güzel bir çay, çok kaliteli bir çay sunuyor ama biraz pahalı. Herkes bir şey üretiyor. En sonunda akılda kalan bu çaycı kötü. Yani neticede burada işte algı öyle bir döndürüyor ki işi terse. Bu işten hayır gelmez. Sen bunu yapamazsın. Bakın bu cümleleri kuruyorsanız eğer bence birazcık oturun düşünün. Bazen bir cümleyi o kadar çok duyuyoruz ki, bunu da kahve yaparken düşündüm. O kadar çok duyuyoruz ki sonunda başkasının düşüncesi bizim gerçeğimiz oluyor. Yani en son bu katılım evim bir evim patladı ya hani Türkiye'de. Haberiniz vardır diye düşünüyorum. Mesela Batuhan'ı ben yazdırdım. Katılım evimde arabaya yazdırdım. Durmadan bununla ilgili videolar izliyorum. Artık benim bütün fikrim değişti. Bütün algılarım değişti. Belki işin özü bambaşka, belki gerçek bambaşka. Ama izlediğimiz, anlatılan, bize dikte edilen her şey bizim zihnimizi yönlendirebiliyor. İşte birileri de bunu çok iyi kullanıyor. Algı operasyonu açıkçası bu. Belki de bu yüzden zaman zaman durup insanın kendine bunu sorması gerekiyor. Ben bunu gerçekten yaşadığım için mi böyle düşünüyorum? Yoksa bana böyle düşünmem öğretildiği, anlatıldığı için mi? Çünkü algıyı yönetmek sadece başkalarının yaptığı bir şey değil arkadaşlar. Bakın çok az vaktim kaldı ama çok da güzel bir konuydu. Aslında programın içine yedirecektim bu konuyu ama biz yine lagaluga yaptık. Bu dakikalara kadar geldik. Olsun, çok eğlendik. Hakikaten çok güzel bir programdı. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi bu cümle başkalarının algı yapması değil, sadece onlar değil. Bazen kendi geçmişimiz bile bize bir algı operasyonu yapabiliyor. Kendi geçmişimiz ya. Bir kötü deneyim yaşıyoruz mesela. Hayatımızda kötü bir olay yaşanıyor ya da bütün insanları onunla değerlendiriyoruz. Artık kimse güvenilir değil. Hiç kimseye güvenmiyorum. Ya arkadaşlar tamam, kolay kolay güvenmeyin tamam da. Ya bu burada bile bir algı var. Beynimizin oynadığı bir algı var. Niye? Arada çok güvenilir insanlar olamaz mı? Güvenebileceğimiz, sırtımızı dayayabileceğimiz, dertlerimizi anlatabileceğimiz. Ben işte bu konuda da biraz dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir işte bir kere başarısız oluyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz. Ben zaten yapamam. Ben zaten beceremem. Bakın. Bu insanın kendi algı operasyonu, kendi beyninin algı operasyonu. Ne zaman korktum bilmiyorum. Hayatımın bir döneminde herhalde bir şey yaşadım ki, mesela ben uçurum kenarında araba kullanamıyorum arkadaşlar. Kullanıyorum da ömrümden 40 yıl gidiyor. Ve her seferinde bir yere gideceksem önce yol güzergahını, videolarını arıyorum. Aa diyorum, ben buraya gidemem. Oysa ki gittim. Çok daha kötülerine gittim. Çok daha kötü yollarda araç kullandım. İşte bunlar hep algı operasyonu. Belki de hayatımızdaki en büyük algı operasyonu. Belki de en büyüğü bence. Bir zamanlar yaşadığımız bir şeyin bugün yaşayacağımız her şeyi belirlemesine izin vermek. O yüzden her duyduğunuza hemen inanmak zorunda değilsiniz. Bir adım geri çekilip sorun. Gerçek ne? Acaba gerçek ne? Bana anlatılan ne? Ve ben her ikisinin arasında fark görebiliyor muyum? Çünkü bazen insanın fikrini değiştiren şey yeni bir gerçek değil. Aynı gerçeğin farklı anlatılması. Evet, benden bu kadar olsun. Bakayım son 9 dakikaya girdik. Çok güzel bir eser vardı sırada. Onu vermeden gitmek istemedim. Algı operasyonu da böyle bir şey. Yani ben programa başlamadan önce... Aslında bildiğim bir şeymiş. Çok da bildiğim bir şeymiş. Ama algı operasyonu deyince içini de çok doldurmamışım. Bir günün sözüyle başladı. Tamer'e teşekkür ediyorum. Evet, Onur'un radyosu açık. Onur merhaba. Ne kadar süredir görüşemiyoruz sanki. Ablam kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin.
3: Sen benimsin, sensiz olurum.
0: Algı operasyonu gerçeği değiştirmek değil, insanlara gerçeğin hangi yüzünü göstereceğini seçmektir. Hayır, böyle bir şey değil Ayşe'cim. Yani böyle bir tanımlamaya ben katılmıyorum. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Tam olarak ben öyle algılamadım algı operasyonunu. Ortada bir gerçek var. Birileri ya da zihnimiz o gerçeğin dışını bize lanse ediyorlar ve gerçeğin yönü değişiyor. Yani düşünmememiz gereken şeyleri düşünmeye başlıyoruz. Gerçekten uzaklaşıyoruz aslında. Yani algı operasyonunda amaç bu zaten. Hatçeniz kız kaçmış. Hatçe. Hatçe kız. Kız kaçmış. Bir dakika. Kız kimle kaçmış? Nereye kaçmış? Niye kaçmış? Bak gördün mü? Daha hikayenin yarısını bile bilmeden kafamızda film başladı. İşte algı operasyonu böyle bir şey. Kankam. Bak, kanka diyor sana değil mi ChatGPT? Bir cümle at ortaya. Gerisini millet kendi tamamlasın. Valla oyuna gelmemek lazım canlarım. Oyuna gelmemek lazım. Uyanık olmak lazım. Birazcık olayı bilirsek uyanırız. Ben şimdi bugünden itibaren çok daha uyanık olmaya karar verdim. Dersimli Zeynep. Vallahi arada bir geliyorsun. Çok güzel fotoğraflar bırakıyorsun. Aklım sende kalıyor kızım ya. Zeynepciğim öpüyorum seni. Cana sevgiler demişsin. Benden de sana sevgiler gelsin. Ve sevgili Mustafa dinledin mi? Senin için aldığım sırayı, çalışmayı. Bak aldım sıraya, sözümü tuttum. Bütün Viyana FM dinleyicilerimize armağan ettim. Gurbette çalışanlara armağan ettim. Evet, hadi kahvemden. Aa, bugün bitirdim kahvemi. Çok şükür. Efendim çok güzeldi program. Gerçekten. Ne diyeyim? Sizler güzelsiniz. Ben güzelim. Radyomuz güzel. Daha ne olsun ki? Artık yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Son mesajlarınızı hemen bırakın. Ya da sonsuza kadar değil. Yarına kadar benim programım için susun.

Evet efendim, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un ve Pinrings'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Öncelikle Nova Home'a, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir firma. Siz gerekeni yapacaksınız. Ben size güveniyorum. Nova Home'la ilgili Pinrings %100 yerli içeceğimiz, sıfır şeker, sıfır kalori diyoruz. Ve gerçekten soğuk içilmesi gerektiğinin de altını çiziyorum. İyi ki hayatımızda ve Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pinrings'le buluşturduğu için, hatta diyorum ki keşke Isparta'yı da Pinrings'le daha genel, daha çok çeşit her markette bulabileceğim şekilde birileri araya girse de Pinrings'e ben de kolay ulaşabilsem. Efendim görüşmek üzere. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM kavşağında sizlerle birlikte olabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Ben programcınız Özlem Aydal. Tamer teşekkür ederim. Tamer şeyi soracağım sana. Manipülasyonla sanki aynı şeymiş gibi. Algı operasyonuyla manipülasyon sanki aynı şeymiş gibi geldi bana. Aklıma son anda geldi. Ve çok güzeldi yine Tamer'in. Tamer yarın ne bulacak bakalım. Bilmiyorum valla. Ama program analizini alamadık bugün. Güzel bir akşam olsun, güzel bir sabah olsun. Yarın haftanın son programında sizlerle birlikte olacağım ama haftanın son programı diyorum da eğer onay alabilirsem cumartesi gecesi de birlikte olacağız. Bu arada sevgili Ali'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Allah! Hanım gezmede iş başa düştü. Yemek yapmış arkadaşlar. Ama ne yemek yapmak? Birisi galiba pilav, birisi de çok güzel bir yemeğe benziyor. Vallahi maşallah, süphanallah. Allah nazarlardan saklasın. Efendim görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Biyonev.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Stoker ve Erdoğan New York'ta bir araya geldi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Askerlik süresinin uzatılması planlanıyor. Avusturya hükümeti, zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkaracak reform üzerinde anlaştı. Düzenlemenin 2027'de başlaması hedefleniyor. Asker sayısı yetersiz kalırsa, sivil hizmet süresi de 11 aya çıkabilecek. Reformun uygulanması için parlamentonun onayı gerekiyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Viyana'da konut sıkıntısı büyüyor. Viyana'da artan maliyetler nedeniyle planlanan birçok yeni konut projesi iptal edildi. Kiralık evleri olan talepse giderek artıyor. Sektör temsilcileri, yeni projeler hızlandırılmazsa uygun fiyatlı konut bulmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Yabancı mahkumlar sınır dışı edilecek. Avusturya hükümeti hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı mahkumların asgari hapis süresini tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesini kolaylaştıran bir düzenleme hazırlıyor. Düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Annesinin cesedini sakladı. Aşağı Avusturya eyaletinde yaşlı bir kadının cesedi evinin bodrum katında bulundu. Kadının oğlu annesinin ölümünü gizleyerek yıllarca emekli maaşını almakla suçlanıyor. Şüpheli Dubai'de yakalandı. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Viyana'daki bina çökmesinde bir kişi öldü. Viyana şehir merkezinde kısmen çöken bir binanın enkazından 85 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Binada tadilat yapılırken tavanın çöktüğü bildirildi. İki tır çarpıştı, şoför hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde A1 Batı Otoyolu'nun Viyana yönünde iki tır çarpıştı. Öndeki tıra arkadan çarpan aracın 69 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeni araştırılıyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Paylaşılan tahminlere göre gece sıcaklık 8, gündüzse 17 dereceye ulaşacak. Viyana Özel Olimpiyatlara ev sahipliği yaptı. Viyana'da 25-30 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyat Yaz Oyunlarına yaklaşık 1800 sporcu katıldı. Sporcular 19 branşta mücadele etti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
0: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

Abdullah Şahin ve Samet kardeşlerle başlattık efendim bu akşamki programı. 24 Eylül 2026 güzel bir Perşembe akşamında Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Güzel bir şarkıyla başladık ama daha güzelleri var listemizde, arka arkaya göndereceğiz. Yani birbirinden güzeller burada, güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana ben sana verdim diyor şarkıda. Ama biz güzeller içinden hep güzelini seçtik, yani en güzelleri var zaten burada. Hep iyiler var, eskiler yeniler ama daima en iyiler diyorum ya, aynen de öyle yapıyoruz. E tabi sizlerin de güzel istek ve mesajlarını bekliyor olacağım bunun için de, özellikle tabi WhatsApp'tan. +43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyor olacağım sevgili dinleyiciler. İlk dakikalardan Zuhal Hanım yazmışlar. İyi akşamlar. Ankara'dan sevgiler, iyi yayınlar diyorum Akif Bey. Gülden'den bir şarkı çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Deli mi ne şarkısı mümkünse diyor. Tabii ki efendim, Ankara'ya da selam, Zuhal Hanım'a da gelecek güzel şarkımız birazdan. Ama önce Salih Bademci'den Yürü Ya Kulum şarkısını dinleyeceğiz. Sabri Salih de bizimle. İsveç Malmö. Selam, saygılar, hayırlı yayınlar. Hep buradayız diyor. Eyvallah Sabri Baba. Sana ve beraberindeki çalışma arkadaşlarına kolaylıklar. İsveç Malmö'ye sevgiler. Bu güzel şarkı sizin için de gelsin. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla başladık. Devam ediyoruz. Değerli sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içecek Pindrinks'imiz. Avusturya'da Edsan Süpermarketler başta olmak üzere tüm seçkin marketlerde sizi bekliyor. Edsan'dan alışverişinizi yapın, Pindrinks almayı da unutmayın. İyi alışverişler, afiyetle içiniz. Haydi devam edelim, iyi eğlenceler.

Eda Metin Özülkü şarkılarından çok sevilen bir şarkıydı Yürü Yakulum ve bu şarkıyı da sevgili Salih Bademci'den dinledik. Kendisini oyunculuğuyla çok seviyoruz ama gerçekten şarkı performansı da çok başarılı. Bu şarkıyı ilk çıktığından beri çok severek dinliyorum. Yani hem eski versiyonlarını hem de Salih Bademci'nin yorumuyla. Şimdi Gülden isteği vardı, Zuhal Hanım'ı Ankara'ya armağan olarak göndereceğiz. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklanmış efendim. Avusturya İçişleri Bakanlığı'na göre Ocak 2024'ten bu yana 38 binden fazla kişi ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sayı Avusturya'dan taşınan herkesin toplamını değil, yetkili makamların ayrılmasını istediği kişileri kapsıyor. 2026'nın ilk 8 ayında bu kapsamda 10.440 kişi Avusturya'dan ayrıldı. Bunların 5.275'i zorla sınır dışı edilirken 5.165'i kendi imkanlarıyla ayrıldı. Bakanlık zorla sınır dışı edilenlerin yaklaşık %48'inin Avusturya'da daha önce bir suçtan hüküm giydiğini açıkladı. Daha fazla haber ViyanaFM.com ve Instagram ViyanaFM sayfamızda. İyi akşamlar, Gülden'le devam ediyoruz.

0: Deli mi yine? Kulaklarınızda olduğu Viyana FM burası. Akif Özcan mikrofonda. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla başladık. Devam ediyoruz. Şimdi Tarkan, Megastar, Kalpte Savaş şarkısıyla radyonuzda olacak. Suna Hanım bizlerle Salzburg'dan iyi akşamlar, sevgiler Akif Bey. Tarkan'dan bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim. Tüm radyomuz dinleyicilerine gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum Suna Hanımcığım. Hemen Tarkan'dan ben de Kalpte Savaş şarkısını seçtim sizin için. Hem size hem sevdiklerinize hem de tüm Tarkan sevenlere de armağan etmiş olacağız bu güzel şarkıyı. Siz de bize ulaşın, istek ve mesajlarınızı gönderin. Onları paylaşalım büyük bir keyifle. +43 660 130 19 79'dan. Bu arada 5 Aralık'ta Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrası ile Viyana'ya geliyor. Detayları For Life Events ve Viyana FM sosyal medya hesaplarından da bulabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bu güzel konseri de kaçırmayın diyelim.
1: Viyana FM. Viyana FM. Acı çekmekten zevk almaya programlanmışız arkadaş. Akif Özcan.

0: Yaş.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Viyana FM.
3: İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Yakışıklılar, güzeller. Oba, Akif Özcan yayında. Aman da aman. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks Akif Özcan'ı sunuyor. Efendim UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam kimin maçı var biliyor musunuz? Avusturya ile İsrail. Evet, Linz'de Filistin'e destek gösterisi düzenlenecekmiş. Bu eylem saat 18'de, Avusturya saatiyle 18'de Linz merkez tren istasyonunda başlayacak denilmiş. Organizatörler İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını ve Avusturya'nın İsrail'le askeri işbirliğini protesto edeceklerini açıkladılar. Eylem çağrısında futbolun, savaşın ve insan hakları ihlallerinin üzerine örtmek için kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Gösteride çeşitli dayanışma gruplarından aktivistlerin konuşma yapması da bekleniyor. Organizatörler Avusturya'nın İsrail'le askeri işbirliğine ve silah ticaretine son vermesini istiyorlarmış. Değerli dinleyiciler, bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlere. Evet, milli takımımız, Türkiye milli takımımızın da mücadeleleri olacak biliyorsunuz. Onları da aktaracağım Uluslar Ligi'nde. Sevgili dinleyiciler, bakalım durum ne olacak? Onu da aktaralım. Evet, UEFA Uluslar Ligi'nde sezon başlıyorla ilgili birçok haber de görüyorum bu arada. Onu da aktarmış olayım. Bu arada Avusturya-İsrail mücadelesi de efendim Türkiye saatiyle 21.45, Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak. Yani yaklaşık bir 20-25 dakika sonra bu maç başlayacak. Tabii ki kalbimiz, gönlümüz her şekilde Avusturya ile yani. Evet, umarız güzel olur, umarız keyifli bir maç olur. İsrail'e futbol noktasında da sahada da gerekli cevap verilmiş olur. İnşallah Avusturya bu maçı alır diyorum sevgili dinleyiciler. Evet, Türkiye A Milli Futbol takımımız peki kimlerle oynayacak? Hemen ona da bir bakacağım. Ardından da güzel bir şarkımızla programımızı devam ettireceğiz sevgili dinleyiciler. Yarın oynayacak millilerimiz. Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te oynanacak. Türkiye'miz, Türkiye'de kendi evinde Fransa'yla karşılaşacak. Millilerimize şimdiden başarılar. Bu akşam içinde Avusturya milli takımına sonsuz başarılar diliyoruz. İsrail karşısında elbette. Lafı mı olur? Çok güzel bir çalışmayla devam edelim. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Ölürüm elinde Harun Kolçak. Radyonuzda oldu Alişan Göksu ile düetiyle. Şimdi Emel Müftüoğlu Deli Etmeni'yle Viyana FM'de sizin olacak. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız efendim. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Az sonra diğer mesaj ve isteklerle buradayız.

Başı belalı yar ve Murat Başaran kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'desiniz. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Von der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine dikkat çeken Von der Bellen, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve savaş suçu kapsamına girdiğini söyledi. Von der Bellen, bunlar uluslararası hukuk ihlalleridir, burada yaşayan Filistinlilere yönelik şiddettir. Forced displacement yani zorla yerinden etme, savaş suçları kapsamına girer, bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Avusturya Başbakanlığı ise bir hukuk ihlali olup olmadığına karar vermenin mahkemelerin görevi olduğunu belirtti. Sizler neler düşünüyorsunuz? Varsa yorumlarınız Instagram'da Viyana FM sayfamızda bu haberin altına yazabilirsiniz. Birçok dinleyenimiz yazmış sağ olsunlar.

0: Viyana FM.
1: İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Zeynep ve İnadı Bırak radyonuzda oldu. Akif Özcan yayında Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla. Aman da aman. Avusturya'da online alışverişlere yeni düzenleme geliyormuş efendim. Klarna gibi uygulamalarla taksit alışveriş yapanları ilgilendiren yeni düzenleme 20 Kasım'da yürürlüğe girecekmiş. Online alışverişte taksitli veya sonradan ödeme imkanı sunan kredi sağlayıcıları müşterinin borcunu ödemeyeceğini daha sıkı bir şekilde inceleyeceklermiş. Kurallar 200 euronun altındaki küçük kredileri ve faizsiz kredileri de kapsayacakmış. Düzenlemenin amacı tüketicilerin ödeyemeyecekleri borçların altına girmesini önlemek. Ancak sonradan ödeme seçeneği ayrı kurala tabi olmayacakmış. Bazı kısa süreli ödeme ertelemeleri içinde istisnalar bulunuyormuş. Yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. Instagram Viyana FM sayfamızda daha fazla haber. Güzel bir çalışma Ersay Üner, Azize ile devam. Ardından Niran Ünsal, sonrasında Hakan Altun, İzel, Gülizay'la ve daha neler.

0: Evet, ilk saatin artık sonlarına geliyoruz. İlk saati bitirirken sevgili Azra yine bizimle beraber. Azra, bu sıralar yayınımızdasın, hep bakıyorum. Ne haber?
1: Evet. İyisiniz.
0: Vallahi iyiyiz be Azra'cığım. Evet, ne söyleyecektin?
1: Sizleri seviyorum. Tenayir seviyorum. Hadi ben yatmaya geçiyorum.
0: Teşekkürler. Ben de seni ayrı seviyorum.
1: Ben de rica ederim.
0: Kendine iyi bak. Tatlı rüyalar. Allah rahatlık versin. Seni seviyorum güzel kızım benim.
1: Size de şimdiden iyi geceler diyorum.
0: Evet.
1: Mesajlarınızı bekliyorum.
0: Yerim seni.
1: Mesajları da babamdan posta olarak alacağım.
0: Tamam. Seni seviyoruz. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Azi ve Miri'yi ayrı seviyoruz. Alkışlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Azra'ya. Canım benim, öptüm seni. Hakan Altun'la devam edeceğiz. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla. Son.

Tek tut bari benim için sadece huzur dile diyor. Çok güzel bir çalışma. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Evet, Zehra Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi ileteyim. Canım kanki Leyton. İrem'le birlikte sizinleyiz diyor. Sen yoluna git Hakan Peker'den çalarsanız seviniriz demişler. Aldım listeyi, birazdan göndereceğiz. Kanki Leyton'lar için gelecek. Programın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Siz de bize ulaşabilirsiniz. Artı 43 660 130 1979'dan Salzburg'a selam Handan Hanım. Eşim Emir'le beraber sizleri dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Sıradaki güzel aşk şarkıları sizler için de gelsin.

Akkaya yorumuyla geldi efendim. Bu güzel çalışmamız. Akif Özcan'lasınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizlerle birlikteyiz. En güzel şarkıları birlikte dinliyoruz. Hem benim seçimlerim hem de sizlerin istekleriyle devam ediyor programımız. Hemen şöyle güzel mesajlara tekrar bir dönelim. İyi akşamlar, biz de buradayız diyor Tuğçe Hanım. Sağ olun. 20. Viyana'dan sevgiler iletiyoruz. Çıtır Kızlar'dan Yaşanacaksa şarkısını rica ediyoruz demişler. Aldım listeye gelecek. Önce Zafer Peker Yalan Aşkı dinliyoruz. Ardından Çıtır Kızlar Yaşanacaksa sizler için gelecek. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle hizmet veriyor sizlere. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Zengin çeşit, uygun fiyat, kaliteli ürünler Edsan'da. Ve tabii ki Pindrinks de Edsan'da sizi bekliyor. Afiyetle.

0: Evet, yaşanacaksa dedik, şöyle güzel bir nostalji yaptık sevgili dinleyiciler. Çıtır Kızlar'dan geldi bu güzel çalışmamız. Daha sonra biliyorsunuz günümüzde de Manifest'ten dinlemiştik bu çalışmayı, ama geçmişten çok özel bir şarkıydı. Hep birlikte dinlemiş olduk. Sizlerin istekleri ve benim seçimlerimle programımız devam ediyor. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Şimdi sevgili Ali Süzen'den de bir mesaj var. Hemen onu da sizlere dinletmek istiyorum sevgili dinleyiciler.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Bir daha duyalım.
1: Müdürüm, hayırlı akşamlar,
0: hayırlı akşamlar,
1: iyi yayınlar.
0: Sağ ol abicim, hoş geldin.
1: Kolay gelsin.
0: Eyvallah.
1: Malum yollardayız.
0: Evet.
1: Ve tabii ki Akif Özcan dinliyorum.
0: Harikasın abi.
1: Sıradaki güzel eserlerden bir tanesini bana da gönderirsen sevinirim.
0: Ne demek?
1: Hadi kendine iyi bak.
0: Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Ali Süzen. Viyana FM'imizin yönetim kurulu başkanı, kıymetli abim. Buradan selamlar gönderiyorum ona. Değerli eşine, tüm ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Güzel şarkıları tabii ki onlara da armağan olarak göndermiş olacağım. Yollarda yine çalışıyor, koşturuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyde gönlünce olsun diyelim. Sevgili Ali Süzen'e ve ailesine sevgilerimizi gönderelim. Viyana FM için, Viyana ailemiz için çalışmalarına devam ediyor. Her şey gönlünce olsun diyelim. Allah kolaylıklar versin. Evet, Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler ve programımız tabii ki devam ediyor. O zaman şöyle yapalım mı? Sanki ta ki seni görene kadar şarkısını seviyordu diye hatırlıyorum sevgili Ali Süzen. Ha Ali abi, seviyorsun sen, ben öyle hatırlıyorum. Değil mi? Yenge Hanım'la beraber bu şarkıyı bence keyifle dinlersiniz diye düşünüyorum. Hemen ben onu hazırladım, onu göndereyim. Hep beraber dinleyelim, sonrasında devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Programımıza hem sizin istekleriniz hem de benim seçimlerimle. Gelsin.
2: Akif Özcan. Akif.

arada sevgili Müslüm Eraslan, selamlar hocam, iyi yayınlar, öpüyoruz prensesi Allah bağışlasın demiş. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Müslüm Eraslan. Selam, sevgiler, iyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Güzel şarkılar sizler için de geliyor.

0: Akif Özcan.
1: Ta ki seni görene kadar sevgili Ali Süzen'e, kıymetli eşine, ailesine armağan olarak gönderdik. Devam edelim. Programın son yarım saat içerisindeyiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra Avusturya'nın İsrail'le mücadelesi olacak. Bu maçta tüm kalbimizle Avusturya'nın yanındayız. Zaten yanındayız da tabii ki. Bir de İsrail rakibi olunca tam böyle yürekten, derinden yanındayız. Başarılar diliyoruz.

0: Acelenle bekle Firuze dedik efendim. Çok güzel bir Nilan Ünsal yorumu kulaklarınızda oldu. Şimdi Robert Atemo'yla devam edeceğiz. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan da kalan bölümde güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Nazan Hanım, iyi akşamlar buradayız diyor. Canın sağ olsun Murat Başaran'dan çalarsanız seviniriz demişler. Aldık listeye ne demek, birazdan onu da çalacağız. Ama önce Robert Atemo gelecek. Canını okuyacağım isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda bizimle buluşacak. Biz de keyifle dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Hepinize selamlar, iyi akşamlar diliyorum ve iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

0: canına okuyacağım. Sevgili Zeynep Yücel de sesli mesajıyla katılmış. Duyalım.
1: İyi akşamlar müdürüm. Hayırlı kocamız olsun sevgiler. Selamlar diyorum.
0: Teşekkür
1: müdürüm
0: ediyoruz.
1: Müdürüm galiba Emine'nin doğum günü, Emine Erdatlı'nın.
0: Öyle mi?
1: Buradan nice nice güzel yaşlara diyorum. Umarım her şey gönlünce olur. Yeni gelen yaşı ona tüm güzellikleri getirsin diyorum. Öpüyorum herkese kocaman. İyi yayınlar müdürüm.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Zeynep Yücel. İyi ki varsın. İyi ki de böyle güzel bir şey hatırlattın. Biz de bu vesileyle Emine Erdatlı'nın doğum günü kutluyoruz. Sağlıkla, huzurla nice mutlu yıllar diliyoruz. Eşi Murat Erdatlı ile ve tüm ailesi sevdikleriyle iyi ki varsınız diyelim. Doğum gününüz kutlu olsun. Ben...

Acı Bırak ve Öykü Gürman kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Sevgili Cansu Karataş da bizimle. Bak o da dikkatli. Diyor ki Emine ablanın ben diyor doğum günü yarın diye biliyorum diyor. Ya kızlar siz fenasınız ha. Zeynep bugünden kutluyor, bugün zannediyor. Sen yarın diyorsun. Vallahi ikinizi de tebrik ederim. Bugünse kutladık zaten. Yarınsa şimdiden kutlayalım. Sizleri de kutlayalım vallahi. Tebrik ederim. Harikasınız. Hakan Bey bizlerle tahtaları vur. Burak Kut'tan çalarsanız seviniriz. Birazdan sevgiler iyi yayınlar demişler. Çok çok teşekkürler. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda Viyana FM'de birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Avusturya-İsrail mücadelesi Uluslar Ligi'nde maç başladı. 3 dakika geride kaldı. 0-0 beraberlik var. Bu güzel, bu özel maçta Avusturya'ya sonsuz başarılar diliyoruz İsrail karşısında. Tabii ki. Viyana FM.

0: Tahtalara Vur'la muhteşem bir nostalji yapmış olduk sevgili dinleyiciler. Ve geldik bu akşamın sonuna. Perşembe akşamında Viyana FM'de Akif Özcan yayındaydı. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla sizlerle olmanın mutluluğunu yaşadım. Değerli sponsorlarıma ve tabii ki sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın akşam haftanın kapanış programında yine kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de buluşabilmeyi ümit ediyorum. Saat başında haberler ardından Melih yayında olacak. Yarın sabah sevgili Ali Süzen ardından İbrahim Elden gün içinde Özlem Ayral. Ve sonrasında yeniden ben sizlerle olacağım. Tuna Can Tuna yine sizlerle olmaya devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tekrar güzel bir akşam diliyorum. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

0: Hakti First Can.
1: Hakti First Can.
0: Viyana FM.
2: Viyana FM.
0: Viyana FM.
2: Viyana FM.
3: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
4: Van der Bellen'den İsrail'e savaş suçu suçlaması. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi. New York'ta yaptığı açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini örnek göstererek bunun uluslararası hukukun ihlali ve savaş suçu olduğunu söyledi. Bunu açıkça söylemek gerekir dedi. Stoker ve Erdoğan New York'ta bir araya geldi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Günlük oda kiralamalarına kayıt zorunluluğu geliyor. Viyana'da Airbnb gibi platformlar üzerine yapılan kısa süreli ev kiralamalarına yönelik kurallar sıkılaştırılıyor. 2027'den itibaren evini gelir amaçlı kısa süreli kiralamak isteyenlerin Viyana Belediyesi'nin yeni kurumuna resmi kayıt yaptırması gerekecek. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanacak. Askerlik süresinin uzatılması planlanıyor. Avusturya hükümeti, zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkaracak reform üzerinde anlaştı. Düzenlemenin 2027'de başlaması hedefleniyor. Asker sayısı yetersiz kalırsa, sivil hizmet süresi de 11 aya çıkabilecek. Reformun uygulanması için parlamentonun onayı gerekiyor. Avusturya'da kış saati uygulaması başlıyor. Avusturya'da yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek. Gece saat 3'te saatler 1 saat geri alınarak 2'ye getirilecek ve kış saati uygulaması başlayacak. Akıllı telefonlar ve internete bağlı cihazlar otomatik olarak güncellenirken diğer saatlerin elle ayarlanması gerekecek. Sağlık belgeleri dijitalleşiyor. Burgenland eyaletinde hastaların sağlık belgelerine internet üzerinden erişmesini sağlayan yeni bir sistem başlatıldı. Radyoloji sonuçları QR kodla görüntülenip paylaşılabiliyor. Sisteme bağlı telefon uygulamasının da bu yıl kullanıma sunulması planlanıyor. Viyana'da konut sıkıntısı büyüyor. Viyana'da artan maliyetler nedeniyle planlanan birçok yeni konut projesi iptal edildi. Kiralık evleri olan talepse giderek artıyor. Sektör temsilcileri, yeni projeler hızlandırılmazsa uygun fiyatlı konut bulmanın daha da zorlaşacağı uyarısında bulunuyor. Yabancı mahkumlar sınır dışı edilecek. Avusturya hükümeti hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı mahkumların asgari hapis süresini tamamladıktan sonra ülkeden gönderilmesini kolaylaştıran bir düzenleme hazırlıyor. Düzenleme henüz yürürlüğe girmedi. Avusturya'dan ayrılanların sayısı açıklandı. Avusturya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 başından bugüne kadar 38 binden fazla kişi Avusturya'dan ayrıldı veya sınır dışı edildi. Bu yılın ilk 8 ayında ülkeden ayrılanların sayısı 10.444 oldu. Zorunlu olarak gönderilenlerin yaklaşık %48'i daha önce suçtan hüküm giymiş kişilerdi. Eski ehliyetler 2033'e kadar değiştirilecek. Avusturya'da pembe kağıt ehliyetlerle eski tip kart ehliyetlerin en geç 19 Ocak 2033'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Değişim sırasında yeniden direksiyon sınavına girilmesi veya sağlık raporu sunulması istenmeyecek. İşlemin güncel ücreti ise 73 euro. Annesinin cesedini sakladı. Aşağı Avusturya eyaletinde yaşlı bir kadının cesedi evinin bodrum katında bulundu. Kadının oğlu annesinin ölümünü gizleyerek yıllarca emekli maaşını almakla suçlanıyor. Şüpheli Dubai'de yakalandı. Başörtüsü yasağında karar 2027'de verilecek. Avusturya Anayasa Mahkemesi, 14 yaşından küçük kız öğrencileri kapsayan başörtüsü yasağına ilişkin kararını 2027'nin ilk yarısında açıklayacak. Yaşları 9 ile 12 arasında değişen öğrenciler ve aileleri, başörtüsü yasağı düzenlemesinin din özgürlüğüyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Öğrenciler başörtüsünü kendi dini inançları doğrultusunda ve kendi istekleriyle taktıklarını belirtiyor. Viyana'daki bina çökmesinde bir kişi öldü. Viyana şehir merkezinde kısmen çöken bir binanın enkazından 85 yaşındaki bir kadının cansız bedeni çıkarıldı. Binada tadilat yapılırken tavanın çöktüğü bildirildi. İki tır çarpıştı, şoför hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinde A1 Batı Otoyolu'nun Viyana yönünde iki tır çarpıştı. Öndeki tıra arkadan çarpan aracın 69 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeni araştırılıyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Paylaşılan tahminlere göre gece sıcaklık 8, gündüzse 17 dereceye ulaşacak. Viyana Özel Olimpiyatlara ev sahipliği yaptı. Viyana'da 25-30 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyat Yaz Oyunlarına yaklaşık 1800 sporcu katıldı. Sporcular 19 branşta mücadele etti.
3: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
1: Zirvesi kalitenin adresi.
5: Viyana FM.
6: Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler, ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Artı 43 660 130 19 79 ister yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere İnsan kendi yaptığı bir şeyden mi yoksa başkalarının onu nasıl gördüğünden mi daha çok utanır diye sorduk. İnsan kendi yaptığı bir şeyden mi yoksa başkalarının onu nasıl gördüğünden mi utanır? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajları gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olalım. Güzel bir eserle daha devam etmek istiyorum ardından. Sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. İlk mesajımız WhatsApp attığımıza. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'dan düştü. Hoş geldin gönüldaşım, sesindeyim. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bence insan çoğu zaman yaptığı şeyden çok başkalarının onu nasıl göreceğinden utanır. Çünkü insanlar çevresindekilerin düşüncelerini ve yargılarını önemser. Örneğin bir hata yaptığımızda hatanın kendisinden ziyade başkalarının bizi başarısız, yetersiz veya komik bulmasından utanabiliriz. Ancak insan zamanla kendi değerinin başkalarının düşüncelerine bağlı olmadığını fark ettiğinde bu utanç duygusu azalabilir sevgilerimle, demiş. Değil mi? Biz bir başkasının ne diyeceğini, bizim hakkımızda ne düşüneceğini daha çok önemsiyoruz abi. Bir de işin daha da garip tarafı, hani bu sadece bizim düşüncemiz değil, hani yapısal olarak var olan bir şey değil. Biz böyle yetiştirildik. Ben 30 yaşındayım, hatta 30'u neredeyse doldurmak üzereyim. Yani kendimi bildim bileli el alem ne der olayı var. Başlarda bu kadar garipsemiyordum. Çünkü şeydi, yani öyle düşünülüyordu ama kimsenin de kalkıp bir şey dediği, en azından diyorsa da bunu aleni bir şekilde haliyle, tavrıyla, sözüyle vesaire belli ettiği yoktu. Ama bugün bakıldığında herkes her şeyi özgürlük adı altında çok rahat bir biçimde söylüyor. Onlara da bu rahatlığı biz veriyoruz abi. Çünkü kafamıza takıyoruz ve karşı tarafta vicdan eksiği olduğu için senin onu dert etmen, sıkıntıya düşmen karşı tarafı mutlu ediyor. Geldiğimiz nokta gerçekten içler acısı. Şöyle ki, birinin dertleriyle dertlendiğimiz dönemden kendimizden ötesinin derdini laf olsun diye bile, bakın laf olsun diye bile önemsemediğimiz noktaya geldik. Çok garip. Rafet Erroman ve Araz gelecek. Sevgili Zuhal ablamız için gelsin. O taraf diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, haydi bakalım.

konu aşk olunca ne istisna ne müsemma yok artık. Konu aşk olunca tek gerçek pişmanlık. Pişman olayım isterdim seni sevmekten. Seninle geçirdiğim her günden pişman olayım. Sana dair hatıralardan, adına yazdığım satırlardan pişman olayım. Anca böyle kopardım senden. Belki o zaman çeker giderdin düşlerimden. Özlediğim gülüşlerim gelir de beni bulurdu belki yeniden. Söz vermiştim kendime. Sevmek yoktu bir daha. Sevmek yoktu böylesi delicesine. Söz vermiştim kendime. Tutulmak yoktu aşka. Aşık olmak yoktu ölürcesine. Yalan oldu verdiğim bütün sözler. Dün gece yatağımın sol yanında, yastığın en soğuk tarafında, öylece kala kalmış şu son resmini görünce yeniden sevdalandım sana. Gözlerine sevdalandım. Hayal bile olsa yeniden sevdalandım yarınlara. Oysa her şeyin farkındaydım. Mutluluk uzaktı bana. Mutluluk uzaktı bana.

Evet, önce güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Ardından güzel bir eser dinlettik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Gülçin Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte o da sağ olsun fırsatını buldukça bizleri dinleyen isimlerden bir tanesi.

Ama öncesinde şöyle yapalım. Günün sorusunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle uzun uzadıya bir konuşalım. Sonrasında zaten şarkıları dinletiyoruz. Efendim bu akşam için sizlere İnsan kendi yaptığı şeyden mi yoksa başkalarının onu nasıl gördüğünden mi daha çok utanır diye sorduk. Vallahi ben genel itibariyle ne yaptığımdan ne de başkalarının bunu nasıl gördüğünden utanan biriyim. Ben daha çok kızıyorum, öyle söyleyeyim.

Az önce söylediğim gibi herkes her şeyi kendine hak görüyor ve ağzına geleni söylüyor. Sorun bu değil aslında. Yani senin değer verdiğin, kıymet verdiğin bir Allah'ın kulu da ya dur kardeşim, sen kim oluyorsun da hangi sıfatla, hangi vasıfla bunu söylüyorsun? Senin, benim ya da benim yakınımın, X'imin hayatındaki yeri nedir de kalkıp böyle bir şey söyleyebiliyorsun demiyor ya.

o insanı daha çok üzüyor. Dolayısıyla hani ben o onu söylemiş, bu bunu söylemiş diye kafaya takıp utanan değil de ya şu da şunu söyleyebilirdi, o neden ona karşılık bunu söylemedi diye onu kafaya takıp üzülen kısımdayım ki bence ikisinin birbirinden aşağı kalır yanı yok maalesef. İkisi de birbirinden zor duygu durumları. Efendim Sezen Aksu, Minik Serçe bizlerle birlikte olacak. Acıtmışım canını sevdikçe diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Güzel olduğundan en emin olduğum çalışmalardan bir tanesi, çünkü işin içinde minik serçe Sezen Aksu var. O varsa aksi çok da mümkün değil. Umarım sizler de aynı duygu ve düşünce içerisinde dinlediniz.

Ve sırada yine çok güzel bir çalışma var. Benim beğendiğim isimlerden bir tanesi. Tarık İster bizlerle birlikte olacak. Vakti doldu diyelim ardından. Bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Tarık İster kulaklarımızdaydı. Onu belki kendi şarkılarıyla çok öyle gündemde duyduğumuz biri değil. Ama büyük bir çoğunluğumuz yüksek ihtimalle bilmese de birçok şarkının bugün keyifle dinlediğimiz birçok şarkının belki aranjesinde, belki sözünde, belki müziğinde imzası olan son derece kaliteli bir isim. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada ben bir ara bugün cuma zannetmiştim ve işin içinde arabesk olduğuna, olabileceğine inandığım için epeyce bir mutluydum ama takvim yapraklarına baktım ki bugün perşembeymiş. Ya bu da hep şeyden kaynaklı oluyor. Ben programı bıraktığımda Türkiye için bir sonraki güne girmiş oluyoruz. Ben de bırakıp tarihe baktığımda perşembe görüyorum. Ertesi gün sanki bir sonraki gün olmuş gibi uyanıyorum ama öyle değil tabii ki. Neyse, bir şey kalmadı. Yarın tam anlamıyla öyle uyanacağım. İnşallah nasip olursa ve gerçekten öyle olacak. O yüzden problem yok. Kafadar bizlerle birlikte olacak. Suya hapsettim diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

terledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

ve maalesef son saatindeyiz. WhatsApp hattımız aktif durumda. Günün gecenin son birkaç mesajını yazın, gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sorumuzu bu gece için son kez hatırlatmak istiyorum. Efendim, sizlere insan kendi yaptığı şeyden mi yoksa başkalarının onu nasıl gördüğünden mi daha çok utanır, neden diye sorduk. İnsan kendi yaptığı şeyden mi yoksa başkalarının onu nasıl gördüğünden mi daha çok utanır, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Haydi bakalım. Bu arada hazır reklamlardan yeni dönmüşken, şöyle hızlı bir şekilde reklam fiyatlarımızdan da bahsetmek istiyorum. Efendim, şöyle ki, bir aylık paketimiz toplamda 4 paylaşım, 200 euro. 3 aylık paketimiz toplamda 12, haftada 1 paylaşım, 150 euro. 6 aylık paketimiz, ki bizim sizlere en çok tavsiye ettiğimiz, 1 toplamda 26 paylaşım, 125 euro. Ve 1 yıllık paketimiz, haftalık 1 toplamda 52 paylaşım, aylık 100 euro. Bilginiz olsun. Mevzu bahis fiyatlar, seçilen paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Bunun da bilgisini verelim. Ve Ersoy Üner gelsin. Bizden olmaz diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bir ilişkide duyulmasından korkulan belki de tek sözdür, değil mi? Özellikle iki taraftan sadece biri buna karar vermişse ve ilişkinin diğer bir tarafıyla paylaşıyorsa. Bizden olmaz.

Efendim yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Günün son şiirini birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum. Ardından gecenin günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, devam edelim. Sıra geldi günün gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Bu şiirimizin bir talibi, bir sahibi var. Sevgili Simge, bu şiiri bizlerden rica etti. Ortaya ne çıkacak bilmiyorum ama şiir kendisine armağanımız olacak. Akabinde gelecek çalışma da aynı şekilde. Selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Ben yoruldum dedikçe zaman durdu sanki. Yokluğunun ağırlığı fazla geliyor gönlüme. Taşıyamam. Taşıyamıyorum inan ki. Ben yoruldum dedikçe sen gel diyorsun. Sana gelecek, seni sevecek dermanım yok. Adın gibi biliyorsun. Öyleyse hoşça kal benden uzakta. Kimse senden bilmesin bu ayrılığı. İntihar süsü ver bu aşka. Sakın ha, ettiklerinden gücenme. Sana nasıl alıştımsa, nasıl sevdimse seni, Elbet bir gün alışırım yalnızlığa. Biri çıkar, unutturur elbet gideni. Öyleyse sen her şeye rağmen hoşça kal. Hoşça kal sevgili.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce becerebildiysek ne mutlu. Yavaş yavaş günün, gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve sıradaki güzel çalışmayı sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için armağan etmek istiyorum. Emel'in sorumuza güzel bir cevabı var. Bence insan artık günümüzde ne kendi yaptıklarından ne başkasının söyleyeceklerinden çekiniyor. Birine haksızlık yaptığımızda, birine yanlış yaptığımızda ve bu durum ortaya çıktığında

haklı olandan daha haklı gibi davranıyoruz demiş. Vallahi öyle. Hani o şey vardı ya, Şener Şen'indi galiba değil mi? Şener Şen ile İlyas Salman. Bir filmde bir replikleri vardı. Zannedersem Banker Bilo filmindeydi. Ya da Sefil Bilo da olabilir. Diyor diyor yaptım ama sor bakalım neden yaptım? Yani her bir şeyi yaptığımızda yaptım ama sor bakalım neden yaptım diyoruz ve verecek bir cevabımız her zaman var. Mahcubiyet diye bir şey kalmadı çünkü cevapları cevap olsun diye veriyoruz. Haksız olabileceğimiz durumlarda dahi. Yani ben bir şey söylemiş olayım. Sonrasında işte ben kendimi izah ettim. Sen ne düşünürsen düşün gibi bir durum söz konusu maalesef. Her ne kadar doğru bulmasak da. En azından büyük kısmımız doğru bulmuyoruz diye düşünüyorum. Orhan Ekin bizlerle birlikte olacak. Başka biri mi var diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Tekir bizlerle birlikte olacak. Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi. Yarınıma borcum var diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım.

Tekir kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ben Tekir'e karşı zamanında biraz ön yargılıymışım abi. Yani zaman içerisinde onu fark ettim. Kendine has bir tarzı olan ve eserleri de hani şöyle can kulağıyla derler ya, o şekilde dinlediğinde gerçekten içinden çıkamadığın türden olan bir sanatçıymış sevgili Tekir. Ama benim nacizane görüşüm, Tekir'e düşük tempolu eserlerin daha da yakıştığını düşünen taraftayım ben. Bilmiyorum kaçımız bu konuda aynı düşünüyoruz, kaçınız bu konuda beni haklı buluyorsunuz bilmiyorum ama ben yıllardır müzik ile, yıllardır bu işte uğraşan biri olarak böyle düşünüyorum. Tabi müzikle uğraşmak derken gidip de bir yerde şarkı vesaire söylemedim. Yani amatör bir şeyler yapmaya çalıştım. Eğlencesine kendi sesimle ya da işte sadece sözlerini ben yazarak, ama işte efendime söyleyeyim, canlı müzik eşliğinde şiir okuduğum dönemler oldu falan. Oradan söylüyorum müzikle içli dışlı olan biri olarak diye. Ki onun haricinde de oldukça uzun bir süredir bu işte uğraşıyorum. Bu bile tek başına en azından fikrimi belirtebileceğim kadar yeterlidir diye düşünen taraftayım. Efendim Zeynep Dizdar bizlerle birlikte olacak. Son bir rica diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Akşamlık bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir de şunu hatırlatalım. Yarın programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla arabesk ve fantezi müzik severleri de radyolarının başına bekliyor olacağım. Altay bizlerle birlikte olsun, sevda meleğim diyelim ve bizler huzurlarınızdan bu akşamlık da ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu
0: duyguların ahengi. Melih ile Aşk-ı Meçhul

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gülüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.